lik öntünsiz tirishqan vaqtini, mehnat tarlarini, sansız qitimliq mağlubiyat azabının yamğurdak yaşlarını cimjit aqquzğan çağlar ba. Nurgun adamlar bir qadam qalğanda vas keçip ketidu. Qiyinchilikdan bösip çıqqan adamlarla ən axırda haqiqi qalbiga erişə alaydı.

2011 yılı Beycan'da kalıp terakki kılışını karar kıldım. Şunundan kiyinki bir mezgil naitu müşakkat içi de ötken küllerim oldu. Şimdi Dongfang'ın okutkocisi ise nurgun adamla birinci bulup İngiliz dili seviyesi yukarı. Şehirden şehirge katırap, mektep ile mektep arası da çipip yürüp ders ötüdü. Maaş yukarı digerlerini hiyalık geldirdi. Lekin aynı vakitte men işlediğin otur mektep bölümü de kızıqarlıq İngiliz dili türünün okutkocularının tapıdığan pulu bekle az bulup, öncelik maaş bilen icara öyde oldurduğun, öyde tamak etip yiyeleydiğun bizdeki musafırlarının kün almakı hakikaten təskik doğda etdi. Onun üstüge anam bilen sanlımını bakmasam bulma etdi. Şuna yine de bir tiyin pulu kahramanğa ayınıp qalğan çağılırım toluydu. Hatta aynı çağda bir iğizlik oyunu birlikte icara ilip turgan yatak dişim tuh pulunu tən tolaylıyı diyen çağda qatlıq açığım kegeydi. Gerçi netçe 10 yuan pul olsumu, mən ətdigende çıxıp gitip keşte uxlaydıgan çağda geledigan, bazı küllerde şirket konup kalıdıgan dursam, mən yeşkancı tok işletmesem, tən tolusak adlılık bulmaydu dəb turbağa idim. Şu çağdaki açıq astığı yuşurunğan psikika, onun arkasındaki kaygu həsrət, əməliyyatda iqtisadi cəhətdəki namıratlıqdan boğankən. Hər halda, gerçi açıqlanğan bolsam mı, Linsenhauğa ayınıp qalmadım. İqtisadi cəhətdəki qiyinçılıqla meni pul tepiş üçün hər qandaq vasitə qollanışdan yanmaydığan adamga aylandırıp qoymadı. Şunda qiyin küllərdə, əgər kəlgüsüdə məzmud put dəsəb turğudak bir orunğa ege bolmaqçı bolsam, həqiqi türdə özümge təvə boğan rəqabət küçə hazırlaşım. Bu rəqabət iqtidarımni başqa heç kim eşib ketəlməyidigan dərəcəyə yetkizüşüm kerak deganlarni oyladım. Şu çağdımı ingilis tili səviyyəm yaxşı idi. Lekin Jungoda ingilis tilini yaxşı bilidiganlar samandak. Şunun bilan özümnün kiçikimdən başlap nutq sözləş cəhətdə özəlligim barlığını oylab, ingilis tili bilan bu ikisini birləşdirib, onu özümnün yadroluq rəqabət küçümge aylandırmaqçı boldum. Amma qandaq qilish kerak? Bu mu bir qiyin məsələ idi. Dərs ötüş bilan nutq sözləş İkisi işki iş, yani kilip nurgun çeklimelagi ege. Şu aqta beşim qetip yürüp, tosattın kallam valla da yorgan dek boldi. Kündülük param programmasının men amraq riyasatçisi John Stewart'nın ekim meselelerini kızıqarlıq, yumurluq kılıp sözləş usulü esimge keldi. İngiliz tili dərsinimi şundaq şakildi sözləp, torgı çıxır baxsam qandaq bola? 2011-li 11-ci ayda tonca qetimliq tor dərsini sınığa aldım. Uçakta bu programının ismini 5 minutluk İngiliz dili ders hanısı deyip koygan edim. Mən işletken sınığı eliş üskünlüsü bir tane adli devi aparatı bulup, axtuskini tamığı esipla işini başlap ketken edim. Şu çağda adetki yaş, bedi yaş ve meto yaş diyen 3 ibare tor dünyası da modu boğa idi. Mən muşu 3 atalğını İngiliz dilde kandak ifadeleşini çöre deyip sözlüge edim. Dersinin ahırda, özümün resimi arqılıq Addi Nurali, Bedi Nurali ve Mato Nurali'nin qandaq boluduğalıqını düşündürdüm. Vaqtni ve pulunu tecaş üçün çeçimini özüm yasıdım. Kim bilsin, bir qayçı kesipla gali tıxıp koydum. Manamsa adab yanı bir qayçı kesip edim, teximi gali tıxıp kaldım. Gerçi, çeçim gali de özüm azraq semiz bolsam mı, şu kararlıq dersini sınığı elişini qat'i davamlaştırdım. Mən şu dərs arqılıq mundaq göz qarışını oturğa qoydum. Adətki yaş, bədi yaş və məto yaş əməliyyatda bir adamın üç xil halıdır. Hər qanda qaltıs adamın mı məto bub qalıdıqan, hər qanca məto adamın mı qaltıs bub gedidiqan çağları buludu. Şuna, başqıların hörmətləşini biləş gerek. Dəsləbki sinni vücudunun çekiliş qedim sani 5000 bulub, aynı vaqtdaki sanığı qarab, 2 yıldın kiyinki bugünkü gündə 50 milyonu yetib getişini oylapın baxımı qaydım. Aynı çağda bir məto adamı qaltısı adamı özgür adaydı digən sözümünü öz əməliyyətimdə ispatlap qalışımını mı oylamı qaydım. Qat iyilik dərbaqa xoşallınarlıq nəticə elib gəldi. Bu cəryanını kino qılıp işlisi mu yaman əməs material çıxıdı? 2 yıl içi

Bir qetimliq yığılışda köpçilik tamaq vaqtida telefon oynamaymız, köngüllük paranglaşımız dep kelişip qoyduq. Başta hammimiz sal könemiduq. Lekin bara-bara hammaylan yüzmü-yüz söhbetge haqiqi türde kirişip ketduq. Lekin bir dostumuzning köngülining faqatli joyida emasligini bayqadim. Har qetim közümüz uçraşqanda darhal başqa yaqlarga qarab alatdi. Özümce oylap qaldım. Acaba mening sehri küçüm şunca zor mudu? Ziyafet ahırlaşıp, heliki dostumuz yan telefonunu koluğa elip, xuddi çıkıp ketken ruhi ahır kaytıp gelgendek, keyfiyatı cayığı düşkendila, aslında onun telefonu bağlanıp geliş keserlikiye girip darab oğalıqını, telefondan ayrılsala, koygan tutkanını bilmeyi kaldıqalıqını bildim. Yan telefon, bolup mu ahli iktidarlıq yan telefon turmuşumuzunu özgertti. Burunqı çağlada turmuş kancılık aldıraş boluşudun qat'i nazar, her günü birer yarım saat bolsa mı oy pikirini bir yerge yığdığa vakit çıkardı. Hazır adamla her 6 minutta bir qetim telefonu qarap baqıdı. Yan telefon bizning ruhimizni parçalap taşladı. Oy xiyalımızni oğırlap ketti. Bir qancı yılın aldıda mikrobiologlarga mektep saynası toruğu çıkarttık, ama fakat kompüter dili çıkarttık. Hazır hamma adam dostlar çemberekege çıkıdı. Adam barlıki yerde yan telefon ba. Yan telefon barlıki yerde dostlar çemberekege bar halat şekillendi. Şunu bilen tan yan az bomuğan yürek sevdaları barlıq geldi. Dostlar çemberekege nemili çıkırılgan bolsa yürek bir bakıdı. Menin kallamdan en ötmeydiğini şu ki, bir kısım adamla özüge özü yürek berip koydu. Ulanın bu işi qarap, yaşlıq mezgillerimizde, aşık meşgula bayramıda şakalat tapşırvalamıganda bir dostumun özü bir kap şakalat setibilip kilip üstlüge koyup, yarım saat ötkendin kiyin, xuddi rastlı şakalat tapşırvagandak, özünün mu kız dosti bardak hoşal bop ketkini esimge kip kalıdı. Yürek bersi mu bersun, çemberkege çıksı mu çıksun, ama yan telefon bizni köz aldığımızdaki nerslerge dikkat etibarımızını ağduramaydıgan kıp koydu. Uzaq vaqt körüşmegen dostlar aram bir körüşkende burunqi işla hazırqi küle toğırsa da obdan bir paranlaşsa toğır bolatdi. Ama mən mu beşimni sangıldıp telefon oynap oldurman. Siz mu beşinizi kötürmeyi telefon oynaysız. Aldımızki real adamını taşlap çemberekdiki mevhum dünyaya kirip ketimiz. Oxşığan tamaqla aldımızgı koyulgan çağda tamaqnın təmini, huzurunu tetip yıqışın orınıqa telefonlarımızını çıqırıp, tamaqni oxşaşmağan noxtaların rəsimgi tartıp, bahalanı yazıp çemberek yollayımız. Andın tamaq yegash, nurgun adamlarının yürek berişini kütümüz. Mundaq bir məzmunu oqığınım esimde, aval QQ'nı üçürüp, öndidarını yuyup, beliğini taqaydı. Kompüterini, telefonunu tartıp elip, iPad'ını çekip, Wi-Fi'ni, torunu üzüp taşlap, seni çeksiz zerkiş içige taşlaydı. Andın cimcit oldurup çay işgash, ötmüş haqqıda oylanısan, çeniqsan, kitap oquysan, saz çalısan, xat yazsan. Aql buluqın eçiludu, pikir yolun keniyudu, büyüklerden bop qalısan. Amerika profesorlarının bir türlü tədqiqatı da körüstülüşçe, hazırqı kişilə, köp ekran keserliki edip atladığan bir xil yeni keserlikke naita asallı kırptar bolu diken. Kişilə həmişe televizor körgeş kompüterini eçi bolu diken. Andın pat-pat telefonuğu qarap koyu diken. Bu arqılıq, birli vaqtta bir qancı işini tən qılmaqçı, turmuşta ünümünü kötürməkçi bolu diken. Ama tecrübe arqılıq ispatlanışça, bunun önümü dikkatini merkezleştirip, birli işini kılgandın köp tövən bulup, atalmış önümünü götürüş, əmliyyata xamxiyalığa ayınlıp qalıdıkken. Her kandaq bir şeyde eksigi tərəqi kılış xayişi buludu. Pantexnika müşündaq. Ziyadı tərəqi qıp ketken pantexnika məhsulatlarının yamrap ketişi, ruh yetimizge xatırcamsızlık elib geldi. Adam oy pikirini bir yerge yığalıqandıla, çoğunqır bəxtiyarlı tuyğusuğu çömeleydi. Birli işini kılış, bir adamın yaxşı görüşümü, oy pikirini yığışını talep kılıdı. Dikkatinin çeçilişi, kalbimizni təşvişge, endişige sep koyudu. Mən özüm

Қадірлік достар, 2026 жылы Джунго Компартиясы құрылғанлығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылының басталыш жылы. 105 жылдан бұян партиямыз Джунго халқыны бақытқа еріштіруш, Джунхуа милетіні гүлдендіруштен ибарат әсіл мақсат ва борышны баштан ақыры чың сақлап, бүтін мемлекеттегі әр милет халқыны бошашмай күреш қылышқа іттіпақлаштырып ва етеклеп, Джунхуа милетінің нәчі мың йыллық тарихыдегі әң ұлық дастаны бүтті. Тарих яңа халқылық басқышқа қадам қойды. Бу жылдан буян Башуджи Си Цзиньпинь 15-ші 5 жыл мезгілдегі иқтисади ижтимаи тараққиятның мұйым стратегиялык вазифаларын бекітіп, жоғары сипатлык тараққиятны пухта илгири сүріш, күшні мәркәзләштіріп, өз ішімізді яхшы қылышқа даир бір қатар мұйым тәдбір орынлаштырмаларны чықырып, 15-ші 5 жылны яхшы башлашқа жетекчілік қылды. Әмді Джунгочи заманавилаштыруш құрылышыда тырышып, яңа вазият яратайлы. Башуджи Си Цзиньпиннің бу йылдан буянкы дәүләтне идара кылыш хатирәсе мавзулык юрышлык хәбәребезнең юқыры сипатлык тараҡҡият ҡатти тәүрәнмәй илгәре сүрелеп 15-нче 5 йылны яхшы башлаш тырышып ишҡа шурылды дигән ҡисми диҡтанлады булды. Отыра узаҡ мәзгиллек жерек план арҡылыҡ иҡтисади ижтимаи тараҡҡиятҡа етәкчелек кылыш партиябызның дәүләтне идара кылыштыҡи бер хил мөһим усулы. Джунхуа милетінің ұзақ мұддәтлік ұлығар ішілігі ұрады бағылыған 100 жылық чоң партия 2026 жылы үстігі алыдыған тарихи вәзіпінің орныны еніқ бекітті. Башуджи Си Цзиньпинь мұндақтыды. 2026 жылы 15-ші 5 жылының басталыш жылы. Іш қылып нәтиже яратқучылар ақырғы нәтижені алдын пиланлайды. Муаффақиет қазанғучылар ішінің басталышында алдын пилан түзеді. Біз нишан вәзіпелерін бекітіп, ішеншіні чыңытып, вәзіеттен пайдаланып ілгірілеп, Yoqur sifatlik taraqqiyotni puxta ilgari surib, islohot ichib etishni yanamu umumyuzlik cho'nqurlashtirib, umumiy xalqning o'rtaq beyishini ilgari surib, Jungo mo'jizasining yangi sayfasini davomli kutishimiz kerak. Davlatimizning taraqqiyoti strategiyalik fursat va xavf-xatar xiriz tang mavjud bo'lgan. Mo'ljarligisiz, iniqsiz omillar ko'payotgan mazgilda turibdi. 15-ci 5 yil məzgili sosialistik zamanıvilaşdırışını asasi cəhətdən işqaşırışda asasını puxtalaydıqan, omumüzlük küçəydiqan aşqışlıq məzgil. Muşındaq tarixi yönülüş aldıda, qanda qılğanda küş olab yügürüş müsabıqısıdiki halqılıq bir tayaqni yaxşı yetküzgülü boludu. Başlaş omumi vəziyyətki münasizətlik, qədəmni iliş kiyinki müsabını bəlgiləydu. Birinciyanın 20-ci günü Başuji Si Cinping ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrla partiya 20-ci növətlik mərkəzi komiteti 4-cü umumi yığınının royunu ügünüş, izcillaşdırış məxsus muhakimi kursunun içiliş mürasımıda munularını təkidlədi. Partiya 20-ci növətlik mərkəzi komiteti 4-cü umumi yığınıda 15-ci 5 yıl məzgilidiki iqtisadi, ijtimai tərəqiyyat strategilik orınlaşdırıldı. Umum yüzlük, çoğunqur, to'g'ri o'zlashtirib va egilab 15-ci 5 yilni tirishib yaxshi boshlash kerak. 3-chi ayning 12-chi kuni 14-chi navbatlik mamlakatlik xalq qurultayining 4-chi yig'inida 15-chi 5 yillik plan programmasi tasdiqlanib, partiyaning tashabbusi qonuniy tartib orqali davlatning irodasiga aylantirildi. Davlat taraqqiyot plan qonuni ma'qullanib, davlat taraqqiyot planining strategik yetakchilik rolini texim yaxshi joriy qildirish kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilindi. Nişanı bekitkendila, andın şu yönlüşke küçəb, uzaqça tökbi yaratqılı boludu. Plan tərtiblik boğandila, andın barlıq küşünü mücəssəmləb, ötkəlgə hücum qığılı boludu. Başuji Si Cinping mundaqtıdı. Strategiyelik iradını saxlap, hər bir qədəmini puxta besib, alğı qarab minib, qədəmi qədəm puxta ilgiri sürgendila, partiya və dövlət işlərdə cəzmən kiçik qəlbiləni, özlüksiz çoğun qəlbiga aylandıra alayımız. Nişanımız çoxum əməlgə aşıdı. 15-ci 5 yılının başlanış yılında uluğvar planını axırğıca davamlaşdırışdan ibarət strategiyelik iradə həm toğru görgən aman çın tutub işləşdən ibarət minut sekundni qoldun bərməslik roi buluş gerek. Başuji yaxşı planlaş bilən icra qilishni yaxşı birləşdiriş gerek dəb təkidlədi. Yoqur sifətlik tərəqiyyatının mühim vəzifəsi bekitildi. Başuji Si Cinping bu yıldın buyan bir qatar mühim tədbir orınlaşdırmalarını oturğa qoydu. Birinci ayda, Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosunun tonji qitimliq kollektiv ügünüşi de, muyum nokta kelgüsi kəsiplani aldın orınlaşdırış və tərəqi qıldırışqa qaratıldı. İkinci ayda, Başuji Si Cinping bu yıl tonji qitim dövlət içi de xizmət təkşürgəndə, Beijingnin Yijuandiki dövlət uçur texnikisini qolunışta yenilik yaratış kəsib bağıtısıgı berib, uçur texnikisi yenilik yaratış qolunış qatarlıq əhvallarını egildi.
Bu ikki meydan mühim faaliyette zamanıvi kesip sistemisi berpa kılış, yukarı seviyelik pen teknikada özgü taynıp kudret yapışını tezildişinin təxirsizliki gövdelendirildi. Yılının beşidiki tuncu derste başucu Xi Jinping çonkur kılıp zamanıvi kesip sistemisi berpa kılışını 15. 5 yıl mezgilideki türlük stratejilik vazifelerde birinci orunluğu koyuş çonkur oyunluş arkalık oturgu koyulgan dep görsetti. U munularını təkitledi. Yakınki yıllardan bu yan dövdümüz iqtisadi capağı çıdap ilgirilip, küçlük evrişimlik ve hayati gücünü saxlap geldi. Stratejilik tayanç mükemmel kesip sistemisi demektir. Emli iqtisadını özlüksüz küçəytkən, əlalaşdırğan, zor aytqandala, cüngoçi zamanı birləşdirişqa texmi puxta asas sağlı boludu. Memleketlik işki cığın mezgili de, baş uci Cansu vekiller ömükünün karab çıkışıqı katnaşqanda munularını təkitledi. Cungo nahayti çoğun. Biz emli iqtisad bilen şuğulunuşimiz bir taraf bir sahani çüşürüp koymaslıqımız şart. Xizmetnin muhim noktasını işki maharetini yaxşı yetildiriş, özünü küçəytişki qartışta çın turuş kerek. Yeni taraqqiyat endisi bərpa qilish, dövlətimizin taraqqiyatda təşəbbüskarlıq hüququnu egilləşdiki birinci qadami. Bu yıldan bu yan, başuji Xi Jinping muhim yığıllar, yerlikte xizmet tekşürüş ceryanada köp qitim, yeni taraqqiyat endisi bərpa qilishini tezildişini orullaştırıp, dövlət içindeki çoğun aylanışını küçəytiş arqılıq, yuqarı səviyyəlik sırtqı ecevitiş dairesini kengaytişdiki, öz aldığı iş görüşçallıqını aşırış. Xalqara ayınlaşını kengaytiş arqılıq, işki ıslahat, tərəqiyyatının hayati gücünü aşırış. İşki taşqi cəhdi tutaşdırış. Bir-birini ilgiri sürüş, ortak ilgirləşini tırışıp iş aşırışını təkidlidi. Rayullarının mas tərəqiyyatı, yokur spətlik tərəqiyyatını iş aşırışdiki aşkışlıq deyirək. Bu yıldın bu yan, başucu Xi Jinping bütün memleketini bir taxtı şahmat kılıp, rayullarının mas tərəqiyyatıdan ibaret bu çoğun işini pilalladı. Memleketlik işki jığın mezgili de başucu munularını təkidledi. İqtisad çoğun ölkeleri yeni ekvallarını tətqiq kılış, yeni meselelerini el kılış cahitde küş sərb kılıp, təcrübe hasıl kılışı gerek. Başucu Xi Jinping mundaq dedi. İqtisad çoğun ölkelerinin tərəqiyyat asası puxta, sırtının zərbisiga taqabıl duruş iqtidarı küşlük. Muşundaq boğandılar bütün memleket iqtisadının muqum buluşuğa terek boğulu boludu. Memleketlik işki jığından kin, başruji Xebi Şunan yeni rayonunda Şunan yeni rayonunun yuqur sifatlik qurilishi ve taraqqiyatini çoğunqır ilgiri sürüş söhbet yığınını riyasetçilik kılıp içip, Beijing, Tianjin, Xebi'ni mas taraqqi kıldırışkı yönlüş görüstüp berdi. 6 ayda başruji Şarkı rayon bilen Garbi rayonunun əmkarlışış hizmetini daimlik yaxşı işleş doğrusu da muhim yol yoruq berdi. Hem dikkat, cüngoçi zamanı birleştiriş kuruluşundan ibaret başlamçığı merkezleştirildi. Hem Şarkı rayon bilen Garbi rayonunun hemkarlığı bir tutaş pilalanıp, ilgiri sürülüp, rayonlarının tərəqiyyat farkı kiçikletildi. Başucunun stratejilik yetekçiliği de sosyalizmin küşünü merkezleştirip çoğun işlerini kılış tüzüm özelliği tuluk namayan kılındı. Yezgiliki yezlani zamanı velaştırış, cüngoçi zamanı velaştırış umumiyeti ve süptüge münasetlik bulup, başucu Xi Jinping ızcıl köngül bülüvatkan çoğun iş. 6 ayda başucu Şendong ülkesi Dezhou şehri Lengjing rayonu Benlin bazarının Dongyuja kentine mahsus berip, Şujay'nın yazının işi doğrusudaki hizmet dokulatını anladı. Hem etiz başlarına berip, açlık terguçi çoğun ailele, yezgilik maşinleri meşgulatçıları, yezgilik teknikler bilen samimi fikir almıştırdı. Bu yıl devletimizin yazlık açlık mahsulat miktarı tunca kıtım 300 milyar çıngdan aştı. Yazlık açlıktan mol usul eliş asan kolgu kelmedi. Bu cüngoluklarının tamak meselesini özümüzge tayinip el kılıştaki stratejilik teşebbüskarlıkımızı namayan kıldı. Açlık bir xatarlıki, energiya bir xatarlıki, kesb zanciri, təminat zanciri bir xatarlıkini yaxşı qoğdaşdan tartıp, Cüngo Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosunun apetin müdafiyeleniş, apetin zinini azaytış, apetin kutquzuş iktidarını östürüş doğrusudaki kollektif ügünüşkice, bu yıldın bu yan, başucu Xi Jinping, tərəqiyyat bilen xayıpsizlikini bir tutaş pilallab, iqtisad ve cemiyet tərəqiyyatının evrişimlikini özlüksüz aşırıp, 15. 5 yılının başlanışının uzakça muqum ilgirlişini qoğdadı. 7. ayının 15. günü Devletlik Statistik İdarisi sallıq məlumat elan kıldı. Aldıngı 20 yılda, işki işləp çıxırış umumi kıymeti 69 trilyon 600 milyard yöngi yetib, özgərməz baha bu içi hesablağanda oxşaş məzgildikidin 4,7% aşdı. 7. ayının 30. günü, Cüngo Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığın açtı. Yığında mundaq dep qaraldı.
Bu yıldan bu yan yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya merkezi komiteti bütün partiya, bütün memleketdiki her millet halkını cesaret bilen ilgirilep, batırlık bilen küreş kılışkı iştipaklaştırıp ve yetekleb, devlet işçi halkaradın ibaret işki umumiyetini bir tutaş pilallaşta çıntırıp, terakkiyat bilen xavfsizlikni bir tutaş pilallab, türlük taşkı zerbe ve işki qiyinçiliği ünlümlük taqabıl turup, devletimiz iqtisadada kuvvet yeniliniş, kurulma sərxillişki qarab terakki kılış vaziyetini barlıqı keltirdi. Bu tasdiq qo'lga kelgan iqtisodning 20 yillik ma'lumoti. Shundaqla boshlash va qadamni ilishdagi muhim natija bo'lib, butun yillik iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot nishonini ishga oshirish uchun yaxshi asos soldi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti davlat uchur markazining tadqiqotchisi Wei Qijia mundaq dedi. Yuqori sifatli taraqqiyotda qo'lga keltirgan natijalarimiz tegi taktidan aytganda yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchli rahbarligidan bo'ldi. Bu yıldan bu yan, başçı Xi Jinping, jüngoçi zamanı velaştırışkı türkü buluş, yokur spetlik tərəqiyatkı türkü buluş yükseklikede turup, bizden işki maharetini kandaq çapalıq yetildirişimiz, özümüzni kandaq yükseldirişimiz doğrusu da bir qatar iniq tələplərini oturgu koydu. Başçıcının bu iniq tələplərgi əməl qılıp, küşünü mərkəzləşdirip, öz işimizni yaxşı qılıp, tüzülmə mexanizmimizden əvzəlikini cari qıldırsaqla, xəvb xətər, xırıslani arqarqıdan yenələyimiz. Jungo'nun işlerini yaxşı qilishning aşqıcı partiyada. 15-5 yıllık planını işqa şurışta əmili işləşki tayinish aşqış. 7 ayının 1-ci günü Jungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 yıllığını təbrikləş yığını da başçı Xi Jinping bütün partiyaga işənişini çıngıtıp davamlıq köreş qılaylı dəb çaqırıq çıqardı. Başçı Xi Jinping mundaq dedi. Vaqıt saqlap turmaydı, tarix saqlap turmaydı. Bütün partiyadaki yoldaşlar cəzmən əsli məqsədini unutmay, Burışını əsti çın saxlab, cəzmən kəmptər ehtiyacan bulub, cəpağı çıdab köreş qılıb, cəzmən köreş qılışqa cürət qılıb, köreş qılışqı mayır bulub, bütün məmləkətki yər millət xalqıqa yıqındın tayınıb və ulanı istifaqlaşdırıb və yetəkləb, yeni musabigə cəsarət bilən atılınıb, yeni dəvirdə töhbi yaratıb, tırışıb, yeni tarixi şallıq nəticiləni yaratışı gərək. Vaqıt köreşçiləgi mənsub, tarix alğı ilgirlügücüləgi mənsub. Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchli rahbarligida butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqi to'lib toshgan ishonch bilan sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumiyuzlik qurib chiqish, Jungho millatining ulug' yo'lanishini ishga oshirish ulug'vor nishoniga qarab jasorat bilan ilgirilmoqda.

Qadirlik dostlar, hazırki yaşlar neyim üçün özü optimobilini yuyuşunu yaxşı gördüğün bulup kaldı. Tövende bu vaxtki haberimiz dekhtanlarda buludu. Özü yuyuş, nazarat kılgan adam bulmasılıq, 24 saat uçuq duruş. Sallıq məlumatı körüstülüşçe 2023 yıldın 2026 yılgıca Memleket boyunca avtomatik avtomobil yuyuş tor noktalarının yıllık oturucu iş süreti 35% boğun. Hem yerini kaplıgan avtomatik avtomobil yuyuş uyu, huddi şamalga okşaş yaşlarının kalbini lersigi saldı. Bedenci nokturuş kartısını avtomobil yuyuş kartısıga almaştırganda, avtomobil yuyuş yaşlığa yeni sahibi içip verdi. Saat 21'den 22 gece avtomobil yuyuş orunda boş orun var. Avtomobil yumakçı boğala tizimletanla, pekat işki neper bilalı çeklindu. Beijingli xizmetçi Chen Chao, avtomobil yuyuş orunu xojayinining öndidar topida evetken uxturuşunu görüp, dərhal hayajanlangan halda tizimletip, cezimleştiriş belgesini besip boğuca, işki avtomobil yuyuş orunu sekund içide yok bo boldi. Avtomatik avtomobil yuyuş orunu bir yataq binasının yer asti işki qavetlik avtomobil toqtutuş meydanıga caylaşkan. Kessa 9'da 6 avtomobil yuyuş orununun hemisi egil velindu. Çırağla yoğup yoruk bulup, yokur besimliq pürkügüş, dəsmal, çotka, köpük çıkırış üskünüsü, avtomobil igisinin kolu da toxtumay ayınlıp durdu. Hiç kim gep kımaydı. Çençağının avtomobili bək meynet bulup getkeşke o kodunu skanırlap su hesaplıqışını uluğan dinkin, yuyuş, köpük çıkırış, hatta çak bolidiki laynımı yumuşak moyluq çotka bilen pak pak sürtti. Bir saat toxtumay belini egip yuyup, netçe 10 qitim zonzuyup olturup, Ahri özünün amrak avtomobilini pak suyup oğanda avtomobil işçiden sus kuş bırak çıkıp durdu. Bu cağda Chen Chao naidi razı boldu. Avtomobili barla özünün avtomobilini yuydu. Avtomobili yokla başkalarının avtomobilini ariyetki elip gelip yuydu. Hatta motosiklet ve spitlerinin hemisini elip gelip yuydu. Müşk bir kış, işit bir kıştın kiyen avtomobil yuyuş yaşlarının yeni tipteki besimini yeni kiltiş esvabı bulup kaldı. Avtomatik avtomobil yuyuş neyim üçün kişinin mapton kılıdı? Yaşlarının hizmet meydani, ögünüş, turmuşlu tölgen bedelinin köpüncisi uzun müddetlik bedeli hesaplandı. Bulup mu hizmet meydanındaki yaşlarının hizmet neticesini derhal körelişi nahayt etes. Avtomobil yüyüşte nahayt güçlü köründüğün özgür işbe. Lay latkı bilen tolgan avtomobil gevdesige köpük yetiştin, pak su bilen yuyup tazlaşkıca, andın sırlangan yüzünü pakırtışkıca, kısqı vaxt içide meynetliktin pakızlıqı özgür işinin ceryanıga toluq kuvac boğulu boludu. Bu jarayan bedende dopaminin tez sürati ajırılıp çıkışını ilgiri sürüp, mağlubiyet duygusunu yoqtudu. Psixologiyada bu pakızlıqni qayta orintish effekti deb ataladı. Yani paskını nerselerini tazılaş, kalıpını tazdığanga oxşaş bulup, keyfiyatını yuyundurudu. Avtomatik avtomobil yuyuşta su çüşürüş, köpük çıkırış, çak bulini çotkılaştın tartıp, çan tozan sümürüşkice bütünlüğe özünün degini hesap. Yuyuşuq bulun pışkaqlarını kontrol kılış hukuki özünün kolu da. Xizmet meydandaki hem yerde kaide, a taraf, toxtam tarafından çekilimge uçuraşkısı eleştirganda, kolda bir avtomobil yuyuş yaşlarının bütün musabıda öz aldığı iş görüşü. Paspalettin üzül kesil kutuluşudaki muyum küçük iş. Nurgun, əxli emgekçilerin nisbetten etkanda, tınış gecede bir adam bir avtomobil bilen belli durup, kayt-kayta su düşürüş, sürtüş, mazgap pürkeşlerini tekrarlısa. Bu bir qatar addi mexanik hareketler çoğun meyini mürekkep xiyallardan ayırıp, qup-qurq aletke kirgüzüdü. Su mıltıqının toxtumay iqivatkan avazi, xizmet xaviri, ijtimai alaqıdaki uşaq tüşek işlanın ulanı ayırıp, kısqı vaqtlıq ruhi cəhətdin ayrılışını işqaşırdı. İctimai alaqıqı berilip ketken nurgun kişiler, yerim keçide avtomobil yuyuşunu tallab, heç kim avarı qılmaydıgan məxbi boşluqdın yalğız bəhrman boludu. Gerçi cismani küçük köp xorab kesimu, lekin ruhi cəhətdə mol usul alıdı. Psixologiyada tegi sezimining qidiqlishi bir xil illiq kayfiyatning chiqish eg'izi. Xizmat, o'g'inish, kishini besim, beyaramlik his qildirganda, suv tapanchisi kirni kuchab chayqash bilan bir vaqtda tashvishlanish, dimi siqilish, xuddi suv eqinini bo'ylab billa ilib ketilgandek tuyg'uda bo'ludi. Ko'pkining siliq tegi sezimi, toza suyuqliqning sap purqi, avtomobil sirining parqaroq ko'rish sezimi, ko'p xil sezgu a'zolari besimni o'rtaq yinihildi. Bu xil tuyg'u odamni xumar qildi. Yaşlığa nisbətən etkanda, avtomatik avtomobil yuyuş orni, ijtimai alaqa mənzirisinin almışının məhsulu bulub, hazırkı zaman turmuş ritmiga texnimi mas kelidu. Kim, ənənvi avtomobil yuyuş tokunida kartı beceriş təşviqatını anlığanda, oğaysız əhvalga çüşüp baxmağan. 24 saat avtomatik avtomobil yuyuşta köpünce dijorniyli qıldığan adam yox bulub, tiniş amallıq sorumusu mu, dukandarlarının mal setişiği taqabıl turmusu mu boludu. Qancilik juyğız kese şunçilik juydu. Bundaq ijtimai alaqa yükü yok, yalğız boşluq yaşlarını cəlb qılmay qanmaydı.
Өз қолы білән бір автомобилні юйш, һәм іждімайы алақыдекі кішіләнің паналындыған жайы, һәм іждімайы алақығы қызықыдыған алақы көрігі бола алайды. Илгири дайым пиви ішчеш, кавап ейшкі вәділіш әттіп. Азыр топлышып автомобил юйшкі вәділішіміз. Автомобил егісі мәк мұнақты дей. Өзірі көңіл қойып таңшыген таза сұйықтығыны еліп, пұхадың чыққычы бір кеттім тәчқіреш, бұл қыл тірік адам тойғысының тәсіраты ентайын гүзел. Başqa besimni yenikiltish qiziqishlarga selishtirganda avtomatik avtomobil yuyish haqqi minutiga aran 8 mo bo'lib, Oltiroq rayon yer osti avtomobil iskalatining hammil yerda tor nuqtalarini uchratqili bo'ladi. Tushlik ta'minlash, kechki tamoqdan keyin, yomg'irli kunlardan keyin xohlagan vaqtda mashg'ulot qilib bo'ladi. Oldin pilallash hajassiz. Parchprat vaqtda bir qitim kayfiyatni qo'yib bag'ili bo'ladi. Көпікінің ялышы, лайлатқыланың сейіріліп түші, яшыланың пакыздықны қоғылышып, бесімні енекілтішінің конкурт әмәлі етті. Аяттықның ретімінің контрол қылып, ішке тәртіпіне тепішта ішіне бір автомобіліні әстайдыл юштін башлаш, менінде интан яқшталаш бола алайды.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolda ictihad bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda alıqı ligirlevatkan radyo almıqıcıla. Boş vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapatı sende. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü, 12. ayının 22. günü, Omen Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Hayi Chan'ın hizmetinden bergen dokulatını anlığanı kılgan, bir devlette iki tüzüm buluşunun Omen'çe Alaydı'ki ilge muhabbetlik emeliyetini üzlüksüz algı sildirtiş gerek namlık sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 9. günü, Şinxay İnkılabı'nın 110 yıllıkını hatırlayış yığında kılgan vətəninin toluq birlik kilişi, milletinin uluq gülünüşüdün ibarət şərəflik uluq işini ortaq vücud kışkırış gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 5. ayının 18. günü 73. növətlik Dünya Səyyə Yığını Sıllıq Yığınının içiliş mürasımıda kılgan Her qaysi dövlət xalqının hayati ve sağlamlıqını birlikte qoğdaylı namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü Aumin Alaydı Memuri rayonunun baş memuri He Yicheng'nin 2020 yıllık hizmetinin bergen dokulatını anlığandı kılgan sözünün muyum noktasını anlatımız.

Yuqumning oldini olish tizginlash ehtiyojidan bu qitim sizning 2020 yillik xizmatdan bergan dokladingizni silliq ulanma shaklida anladim. 2020 yil siz va yangi bir navbatlik Olayda ma'muriy rayon hukumatı vazifa ado qilgan tunji yil. Tuyuqsiz yuz bergan yangi tasman o'pki yallug'i yuqumi oldida sizlar tez inkas qaytirib, kuchli tadbir qo'llanib bir qadar qisqa vaqt ichida yuqumni tizginladinglar. Bugungi qadar uda 300 necha kun yangidan aniq diagnoz qo'yilgan yerlik bemor ko'rilmay, Omin shahar aholisi va aloqador taraflarning yuksak olqishiga erishdinglar. Yuqumning oldini olish tizginlash bilan birga sizlar kuchli tadbir qo'llanib, iqtisodni asliga keltirib, ommani qiyinchilikdan qutuldirib, ijobiy unum hosil qilib Omin jamiyatining inohligini ilgari surdinglar. Markaz siz va Olayda ma'muriy rayon hukumatining xizmatini to'liq muayyanlashtirdi. Markaz Ominlik qarindoshlarining baxt-saodatiga, Ominning taraqqiyotiga boshdan oxiri ko'ngil bo'lib keldi. Biz Ominning yuqumning oldini olish tizginlash bilan iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning bir tutash planlanishini davomlik butun kuchimiz bilan qo'llaymiz. Ominning davlat xavfsizligini qo'g'dashga doir qonun tuzum va ijro qilish mexanizmini mukammallashtirishini qo'llaymiz. Ominning iqtisodning muvofiq ko'p manbalik taraqqiyotini tezlatishini qo'llaymiz. Ominning davlatimizning taraqqiyot umumiyatiga texnik yaxshi singishini qo'llaymiz. Bir davlatda ikki tuzum bo'lishning ominchi alohidligi ega muvaffaqiyatlik amaliyotini uzluksiz olg'a siljitamiz. Radio anıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021 ilin 12 ayının 22 günü Beijingğa xizmətidən dokulat verişkə gələn Omin Olayda məmuri rayonunun baş məmuri Xai Çing bilən görüşkəndə qılğan sözünün mühim nöqtəsini anladımız.

Hem tırışık doğru geliyordu. Ben tövendikidek birkaç teklifini otturup koymakçı ben. Birinci. Yukumunun aldığını iliş tizgilleşini bütün güç bilen yakşı işleş. Bu növetteki en ciddi vazife. Biz halıkını asas kılış, hayatlıkını hemmedin ela bilişti çın durup, davalaş küçü ve mühim maddi eşyalarını ilmi taksimlep, müdafiye körüş, ayırıp küzdiş, teşürüş, kutkuzuş davalaş, ızlap teşürüş katarlık mühim sahelerde küçük tedbir kolunup, yokumunun bütün dünyada yamarap gidişi yüzünün işini tezdin toz işimiz. Yokumunun çıgıra halkıp tarkılışını barlık küçümüz bilen toz işimiz gerek. Uçurunu ortaklı işini küçeytip, paydılık tecrübe ve usullarını almıştırıp, teşürüş usulü, kelinkeli kutkuzuş davalaş, vaksina doğru tetkik edip yasaş cihette, halkıra hemkarlıkını kanıt yedirişimiz, hem de her kaysi devlet alımlarının virüsünün menbesi ve tarkılış yolları üstündeki dünyavi ilmi tetkikatını kanıt yedirişini devamlı kol işimiz gerek. İkinci, Dünya Seyyye Teşkilatı'nın rehberlik rolünü cari kıldırış. Dünya Seyyye Teşkilatı baş emeldarı Tedros'un yetekçiliği de halkıra yukumgu takabül duruş hemkarlıkı rehberlik kılış ve onu algı sızıtışka zor tökpü koştu. Halkıra cemiyet bunu yüksek alkışlıydı. Nöbette halkıra yukumgu takabül duruş halkılık baskışı durmakta. Şuna Dünya Seyyye Teşkilatı'nın kollukallık Xalqara yuqumğa taqabul turish hamkorligini qo'llaganlik, hayotlikni qutquzishni qo'llaganlik hisoblanadi. Jongo xalqaro jamiyatga dunyo sayyo tashkilotini siyosiy jihatdan qo'llash va mablag' silinmasi jihatdan qo'llashni oshirib, butun dunyoning boyligini ishqi silib, yuqumğa to'sib zarbi berish jig'ining g'albisini qo'lga keltirishni murojaat qiladi. 3. Afrika davlatlariga madad berish salmiqini oshirish. Terakki kılvatkan devletlerinin, bulup mu Afrika devletlerinin ammivi seyye sistemisi aciz. Ulanın müdafiye sepinin müstekkemleşigi yardan biriş, halkıra yukumgı takabül duruş kürüşüdeki en mühim iş. Biz Afrika devletlerine tehimi köp maddi eşya, teknika, adem küçü medeti berişimiz gerek. Jongo Afrika'daki 50 neçü devletke ve Afrika İttifakı'a zor miktardaki davalaş yardımı maddi eşyalarını yetküzüp verdi. Mahsus 5 tibbi mutakhasla grupsi evetti. Ötken 70 yılda Jongo Afrika'a evetken davalaş etirti Afrika halkıga 200 milyon adam kitimden artık davalaş mulazımı tıkıldı. Nöbette, Jongo'nun Afrika'da daim turuşluk 46 davalaş etirti, Şucay'nın yukumgı takabül turuş herkitigi katnaşmakta. 4. Dünyavi ammivi seyyeni idar kılışını küçe ettiş. İnsaniyet yukum üstünün haman kalbi kılıdı. Lekin insaniyet duş geledigen zor ammivi seyye tasadibi vekalleri bununluk bilen tügümeydü. Bu qetimki yukumda aşkarlangan kemtüklük ve yetersizliklerini közde tutup, ammivi seyye xavupsizlikini idara kılı sistemisini mükemmelleştirip, tasadibi ammivi seyye vakallarga ciddi hazırlık görüş sürütünü aşırıp, dünyavi ve rayon karakterlik yukumunun aldıniliş maddi eşyaları zapsi merkezi kuruş gerek. Dünya miqyası da yukum tizgillengendikin, Jongo dünyavi yukumgı takabül duruş hizmetini umumüzlük bağlap, tecrübelerini yekülleb, yetersizliklerini toluqlaşını kollaydı. Bu hizmet ilmi ve kesbi pozisyaya, Dünya Seyyye Teşkilatı'nın yetekçilik kılışıga, objektif ve adil buluş prinsipide çın turuşku muhtaş. 5. İktisadi icdimai terakiyatını esli keltürüş. Şaraiti ba devletle yukumunun daimlik aldığını iliş, tizgilleş hizmetini yakış kılış aldığın şartı astıda, Dünya Seyyye Teşkilatı'nın kesbi teklifige emel kılıp, işini, işlep çıkırışını, okuşunu tertiplik esli keltürüşümüz lazım. Halkıra makro ilgilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünyavi kesb zenciri, teminat zencirinin mukumluki ve ravalıkını kovdap, dünya iktisadını bütün güç bilen esli keltürüşümüz gerek. 6. Halkıra hemkarlıkını küçeytiş. İnsaniyet takdiri ortak gevdisi,
ishtifoqli

ve hemkarlık, yuqum üstüdün qalbi qilishdiki eng kuchlik qural. Bu xalqaro jamiyatning AIDS kesili, Ebola, qush zukumi, otiplik, H1N1 tarqilishchan zukam qatarliq zo'r yuqumga taqabul turishni qo'lga keltirgan muhim tajribasi. Shundaqla har qaysi davlat xalqining hamkorlashib yuqumga taqabul turishidagi to'g'ri yo'l. Jungo insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilish ideyasiga boshdan oxir amal qilib, ham o'z davlatidagi xalqning hayot bexatarligi va tan sog'lomligiga mas'ul bo'ladi. Ham dunyoviy ommaviy sayyo ishlarida mas'uliyatini to'liq ado qiladi. Dunyoviy yuqumga taqabul turish hamkorligini olg'a siljitish uchun men munolan jakarlayman. Jungo yuqumning ta'sirga uchirgan davlatlarning bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlarning yuqumga taqabul turish kurashi, shundaqla iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotni asliga keltirishni qo'llash uchun 2 yil ichida xalqaroga 2 milliard Amerika dollari yordam berdi. Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan hamkorlashib, Jungoda dunyoviy insonparvarlik jiddiy ombiri va tuguni qurib, yuqumga taqabul turish moddiy ashyolarning ta'minot zanjiriga tirishib, haqiqiy kafolat qiladi hamda transport va tamojna rasmiyati bejirish yeshil yo'li barpo qiladi. Jungo Afrikadagi 30 doktorxona bilan Jungo Afrika nishonlik hamkorlik mexanizmi o'rnatib, Afrika kasallikning oldini olish tizginlash markazi bosh shtabini tezdan qurib, Afrikaning kasallikning oldini olish tizginlash iqtidorini o'stirishiga kuch qo'shdi. Jungo yangi tasman o'pki yallug'i yuqumi vaksinasini tadqiq qilib yasagan hamda ishlatishga boshlagandan keyin uni dunyoviy ommaviy mahsulot qilib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning vaksinaga erishishi va ishlatishga qurbi yetish uchun Jungo to'kpisini qo'shdi. Jungo 20 davlat guruhiga a'zo davlatlar bilan birlikda eng namrat davlatlarning qarz qaytarishini vaqtincha kechiktirish tashabbusini amaliyalashtirdi. Hamda xalqaro jamiyat bilan birlikda yuqum favqulodda og'ir, besim favqulodda zo'r bo'lgan davlatlarga madad berish salmoqini oshirib, ularning navbatdagi qiyinchilikni yengishiga yordam berishni xohlaydi. Men shuni murojaat qilamanki, hammaylan qo'l tutishib, har qaysi davlat xalqining hayoti va sog'lomligini birlikda qo'daylik. İnsaniyetke ortak yer şari makanımızını birlikte qoğdaylı. İnsaniyet seyye sağlamlık ortak gevdesini birlikte berpa kılaylı. Hürmetlik radyo anıqıcılar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'li 1. ayının 27. günü, 12. ayının 22. günü, Olmin Alaydi Memuri Rayonu'nun baş memuri Hayi Chang'nın hizmetinin bergen dokulatını anlığında kılgan, bir devlette iki tüzün buluşunun Olminçe Alaydi'liki ige muvaffakiyetlik emeliyetini üzlüksüz algı sildirtiş gerek namlık sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 9. günü Şinhai İnkılabı'nın 110 yıllıkını hatırlayışı yığında kılgan vatanın toluk birlik kilişi, Millatning ulug' gulnishidan iborat sharaflik ulug' ishni o'rtaq vujudga chiqarish kerak nomli so'zning bir qismini va boshuvchi Xi Jinpingning 2020 yilning 5 ayining 18 kuni 73 navbatlik dunyo sayyo yig'ini silliq yig'inining ochilish marosimida qilgan har qaysi davlat xalqining hayoti va sog'lomligini birlikda qo'daylik nomli so'zning bir qismini anglatdik.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunuzga yetib geldi. Programımızni awalqidek yaqtırıp anglaydiganlarga işinimiz. Mən riyasatçı dostlar Şeringül Toqti. Bugünkü programımızga yana qandaq titimlik məzmunlar orunlaşdırılgandı? Bular qızıqsanlar, deyiqtanlar, davamlıq bizdə bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yan okşayışla yeniçi məzmunları bilan huzurunlar yedip geldi. Programımızın aval kıdaylı yaktırıp anlaydıqallıqınlarla işinimiz. Mən riyasetçi dostunla Şirin Gül Toxtay. Bugünkü programımızda yanı qandaq tetimliq məzmunlar oranlaştırılgandı. Bulaq kızıqsanla, dek tanla dağınlıq bizde bolsın.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yan okşaşlar yeniçi mezmunlar bilen huzurunlar gidip geldi. Programımızın aval kadehli yaktırıp anlaydıqallakınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Gültoxtin. Bugünkü programımızda yanı qandaq tetimliq mezmunlar oranlaştırılgandı. Bulaq kızıqsanla, dek tanla, davamlıq bizde bolsın.

Dostluğumuz teğimi çıngıp, amıraqlığımız yenimi işbadi. Küzünü ustup, kışkı kadem koyduk. Kelin kar yakın bir günü çüştünken, biz şehir sırtıdaki kızıl taştap atılgan güzel çılgıgı çıktık. Soğuk şamalı kar yüzde usul oynap, sarhoş bödürü çeçimini uçurup durattı. Ben alma uruqrağınlık kelin peltoyumunu çın kımdap, bəxtiyarğı yepişkanca gaçıldap kar dəsap mağattım. Biz asta-asta yukarı örlap, çılgının üstüge çıktık. Gerçi 6-7 kilometr arlıq bolsa mı, lekin şehir bilen bu jılgının şunca yakın körüngenige hayran kaldım. Jılgının üstü sel tekşi boğaşkıma aytavur, bazı yerlerde kar yok. Çok çüyüp çıkıp durgan taşlarının araçlarda sapsıyrık taş çiçekleri. Kurup kalan yavu sabdi gülünün çiçekleri. Yeşil mamkaplanın her çılık yopurmaqları közge çılık attı. Tabiatın karamdı diyen acayip be, dedi bəxtiyar kollarını hordağaş. Onun pəliyini maşında untıq qalqanı şu çağda hiss qıldım. Mən bir çangal qarını ilib, alqınımda pomzak qıldım da, toydurmasdan onun yaqısından kirgizib etdim. Və qaqaqlab külgünümcə neri qaçdım. Bilməyən bu turvağan bəxtiyar meni iz qoğlab kəldi də, qelin qarğı besib aldı. Onun mehirli gözlərdə yenib durğan muhabbət uşqılları şu qədər küçlük bulub, Zarina,

0: jahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyghurca Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansısının Radyo Kütüphanesi programı.

0: uyqu kelmay, yuriki ansiz selib uni qiynaydi. U oxir qitim qar besib oyg'anganda, chang'roqdan tangning yoriqi tushib turardi. U bu uydan hozirlik ketib qamisi bo'lmaydi. Batu uyg'unib qalsa, o'zining uningga yolg'on so'zliganligi fosh bo'lib qoladi. Shunga u asta beshni ko'tirib, uy egilarini ko'rsatdi. Ular sherin uyquda bo'lib, hech nimani sezmaydi. To'xu yurak shap chiqarmay o'rindan turdi va putining uchida dassab, kegiz uyning ishkining yinig'i keldi. Dal shu chaqda uning ishkining yinig'i qo'yilgan o'rindiqning ustida turgan yo'g'on bir oltin bilazukka ko'z tushib qoldi. To'xu yurakning ko'zlari chekchiyib, yurak o'ynab ketdi. Uning ko'z oldiga shu an bo'yniga esib olgan marjandan boshqa hech qandoq zinnat buyumi yo'q yavash singlisi keldi. U aksiga ikki qo'lini so'zib, "Aka, menga nima kelding?" deb mo'ldirlab turganda qilatdi. To'xu yurak uxlayotgan Batu bilan bo'rtani inchiga ko'zatdi. Ular shu topda bu uyni ko'chirib chiqib kelsimi o'yg'onmaydiganda qilatdi. Ko'ngli o'rniga tushgan to'xu yurak o'rindiqning ustida turgan oltin bilazukni qo'liga oldi va kigiz ishikni asta qayirib talog'i chiqdi. Soğuk tang şamili onu endiktirib etdi. Akşam ensiz qalgan iştla heç nədi görünməydi. Toxu jürəkkə Batu helili ödən çıxıb, özünü tutub aladığandak tuyulub, jürki eğişqi başladı. O, altın biləzükni məydisigə çın yaxtı da, iştik qorudun çıxıb, özünü qoyuq ormanğa atdı. Batu uyğunub, natunuş mihman uxlab qalgan cayğı qaradı. Lekin o görünməydi. Batu talağı çıxıb, ətrapdan izlədi. Lekin onu heç yerdən tapalmadı. Batu uni tarat qilg'ili chiqib ketgan bo'lsa paydo bo'lib qala deb xeyli saqladi. Lekin bu notunish mehmon ko'zdan butunlay g'oyib bo'lgan edi. Uning ketib qolganligiga ko'zi yetgan Batu uyga qaytib kirdi. "Eliq odam yo'qtirdi", dedi qo'shimsi turilgan Batu choy tayyorlayotgan xotiniga. "U oqshomni ko'zimga sal gumonliqdek to'yilgandi.
1: Bo'ldila, to'y bilarmanlik qilmay. Av yoqqa o'tib chingizni ichinga",
0: dedi bo'rta terik. Ko'ringan odamdan gumonli ne verdikansiz. Uy egilarini avar qilib vermay deb bizdan xijil bo'lib, demaylik ketib qolgandu balki.
2: Kim biladi o'daysan bo'rta,
0: dedi Batu ehir xursin.
2: Yaqindan buyon bu atrofda yuz beriyotgan voqealardan o'zingni nomi xabar bog'u. O'shar bo'lmasak pushaymonda qolamiz bo'rta.
1: Bo'ldilar, odamni qo'rqitadigan gaplarni qilmay chingizni ichinga.
0: Bo'rta o'ng tarafiga burilib, bilazukini taqib olish uchun o'rindiqning ustiga qaradi. Altın bilazük yok idi. Akşam bilazükini şu orunduğunun üstüge koyup koyğalıqı onun yadı deydi. Börtenin jürgü jığgıdı kıp kaldı. O bir şumlıqını sezgendek boldı. O öynün bulun püşkaklırgıcı axtırıp çıxdı. Lekin bilazük tepilmedi.
2: Nem boldı?
0: Dedi Batu xotınının öngüp ketken çırayğı qırap.
2: Nemiz davat sen ettigende?
1: Altın bilazüküm yoxturdu,
0: dedi börte jığlam sırap.
1: Mumamdan təbəri qoğun biləzgümünü tapamay vatı mən Batu.
2: Onu akşam nəyə qoyğandı?
1: Onu müşü orınıqın üstüge qop qoyğalıqım inik isimdə Batu.
0: Börtə Batuğu on tərpədə turğan orınıqını görsətdi.
2: Eliq əbləq oğurlab ketkən mədə o?
1: Şu əkətmiz nəyə ketidi o biləzük?
0: Dedi Börtə jığlap durub.
1: O yaxşılıqını bilməydiğən numussuz hayvan.
0: Batu orından çaçırap durub, talağı qarab oq tək etildi. Börtə mə onun keyindən talağı çıxdı.
1: Nəgi bar siz?
0: Dedi o, qəzəb bilən atqı minə vatqan ergi qarab.
1: O yol qıpqası özünüzü tutub ilan. Onu eğir zəxmləndirib qoysunuz, günah özümüz qartılıb qalıdı o Batu.
2: Xəb aldı bilən qolumqı bir çüşürəyici o yüzsüz əbləxni.
0: Dedi Batu qəzəbdən calaqlap titirəb durub.
2: O bizi bozak görüb qalğan oxşaydı o.
0: Batu çilan toruqni uşqandak çapdırıb, ormanın içigə kirib getdi. Börte, erinin kəyindən ənsirəb qarab qaldı. O, Batu'nun qəxrimu, zəhrimu barlıqını belətdi. Batu, yaxşılağı könlü yumşaqlı qılğan bilən, yamallarğı qılcı rəhimdirli qılmaydı. Börte, şuna erinin o oğurunu tutuasa, qəzbini basalmay qatıq urup, zəxmələndürüb, ya ki, meyib qıp qoyuşdın ənsirədi. Közge qan tolğan Batu, çılan toruqını bir gün kəşkicə, o yaxdın bu yaqı çapdırıqan bolsumu, oğurunu uçırtalmadı. O numusuz oğri, xuddi yer astığı kirib ketgandek, közdün bıraqlı qayıp boğan edi. Erinin yolu toliq qarab, börtenin köz teşilgüdek boldi. Batu'nun öygü çüştümü qaytmağalıqı, onun əndisini teximi küçeytib etdi.
1: O muşcaqçı nələdi jürdiğandu?
0: Dəb oylaydı o jürgü aqqandek bolu.
1: O açıqdı bira iş terip qoymaq etdi. O oğırını tutanmısı mı? Öyge aman insan kaytıp kesli bolattı.
2: Batu, gogum çüşken çağda herip içip, ümit sızlanıp öyge kaytıp geldi. Erini körgen bir tanın könlü ornuğu çüşüp, çırayda tabassum payda boldı.
1: Tapan mıdım?
2: Dedi o, kutunun közlerge, kudu günahkarla dek karıp.
1: Hemme günah mende. Tegi tektini bilmeydiğen bir adamını öyde kondurmağın bolsam, kondurgandım o kimligini bilip kondurgan bolsam, muşindak könlüsüzlük yüz vermegen bolattı.
0: Boldı, özünüzünü ayıplamam.
2: Dedi bir de erige teselli berip.
1: Sizde ne mi günah bolsun? Ketse işik aldığınızı boyun kısıp kegen bir adamını, yakşı niyet bilen öyge başlığınızdan nere hata? Adamın kuskı kırıp çıkılı bulmasa ya, onun bundak aldamçı aş göz şikayeligini biz neden bileyli?
2: Kodanının etkalları yolluk boğaşka, Batu artıqçı gap kalmadı. Lekin, momısıdan miras kalgan şu kımmetlik tevarükni, talay yıldın buyan köz karçuğdek asırap, kadirlap kilovatkan, japakeş vapadar kodanının miskin halıdegi karısıla özni yanılı gunakardak sezetti.
1: Kodanımdan kalbini jarahatlandırgan o eblağ nagimi ketkendu?
2: Dep oylaydı o yürüge içişip.
1: O numussuz, özümge yaşlı kılvatkan adamlagi bundaq yamallıksam, akıvit kandaq bola dep oylumağam mıdu? Moşundaq vicdansızlık, onu kılçı azaplamam dağandu.
2: Batu'nun öydün keçip çıkan toxu yürek, kaynımdın koğlap kılvatkalla bamikeyen dep ensirep, karı tergi çömülüp getdi. O, özünün mağdamda bir dereklerinin daldısığı ilip, kaynigi korkum sırap karaydı. Adam körünmese, dep birdem aram ilip alatdı. Lekin Batu'nun gazepki tolgan çıray köz aldığı kelsila, şerikleri yoşurungan cayğı karab, öler tırlışığı karmay kaçattı. Yürüki kattık selip, putları lağıldap titirep, erip halıdın ketken toxu yürek, bir koyuq çatkallıqnın yenigi kagende, onun kaini tarpıdın atının düpürlgen avaz anlangan dek boldı. Onun jürki jığgıdı kıp kaldı. O, özne derhal koyuq çatkallıqnın daldısığı elip, orman içindeki tar yolgı çekçiyip karadı. Batu'nun çılan toruğunu uşkandak çaptırıp kilovatkalıqını körgen toğu yürekinin yürüge, ağızıgı kaplişip, közleri çanıqıdın çıkıp keteyle dedi. O, kelin çatkalıqının içige kırıp yoşırını valgan bolsu mu, lekin hazırla Batu'nun qolığı çüşüp kalıdıgandak lağıldap titreydi. Moğul çigitinin öydün oğırlap çıkan, başta özgü hoşallık ata kılgan altın belazök, emde onun qolığı silingan kişendek bilinişke başladı.
1: Hey, onu nemişkimi ağandı mən?
2: Dep oylaydı o pişayman kılıp. Bu Moğol jigitinin qoluğu çüşüp qalsam, açıqıdı qamçısı bilen urup, baş gözümni tilip etişten yanmaydı jumu. Emdi qandaq mı qılaman? Çılan toruqni çaptırıp kelivatqan Batu, çatqanlıqning içide yoşurunup yatqan toxu yürekni körmey ötüp ketti. Muş yerden qozğalmay turay. Dep oylaydı qorqıp put qoldı jan qalmagan toxu yürek. Bomus o meni çoqum tutup aladı. Onun qoluğu çüşüp qalsam ölgünüm şu. O meni tapalmay, ümidini üzüp uyga qaytquça muş yerde yatay. Toxu yürek közge çıraylıq köründüğün altındın bir dilla kolunu köydürdüğün otka aynılıp kalgan altın bilezükünü koyundan çıkırıp yenigi koyup koydu. Ve onunğa omiyip karadı. O çatkallıqtın çıkalmay kaldı. Çıksıla Batu kelip tutup aldıgan da kılattı. Şoğu o çatkallıqının içi de kün garipki qıysaygıcı yattı. Onun qosqın nağırcağılı tördü. Lekin o açlıktan kolgu çüşüp tayaq yegen yaman dep çatkallıqtan çıkmay yeti verdi. Batu'nun tekici uyge yanmağallıqı onu vahimigi salatdi. O bilezükki karısıla bedenigi o tutuşu atkan dek bolatdi. Gogum çüşdi. Ormanın arasından kilu atkan yavay ayvalla bilen kuşlanın sürlük avazları vahimi işçi de aşkorsak yatkan toxu yürekke tekimi kokaq selip ve aynı yerimcan adamgili aylandırıp koygan edi.
3: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mul ozluqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əmili durmuşu üçün texim köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radyo anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırman.
4: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Hatırı meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılıçka kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tenterbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
4: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıcı hemisi kalbimdeki sene buyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çonkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir Jungo'lukının mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Мен бір тамчы су.
7: Мен мо бір тамчы су.
6: Мен сүп-сүзік еріқтін кәлдім.
7: Мен пакы су амбірдін кәлдім.
6: Гүлікті гүлләні соғырымен.
7: Жүмекні чын әтмәпті. Мен әуіраз yolығы иқып кәттім.
6: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
7: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
8: Su baylıqını qadırlaydı. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadırlaydıqan pəzilət Ali Canaplıq.
9: Ali Canaplıq turmuşqı sınıb ketken hərkət mizani.
0: Ali Canapla səmimi kilidu. Könlü köksü kən ademlə Ali Canapladır.
9: Ali Canapla yaxşı niyetli kişilerdir. Başqalığı yaxşı niyet bilen muamele kıldığanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla səmimi rastçıl buludu. Vədisi vapa kılalaydığanla Ali Canapladır.
9: Ali Canapla'nın nəzər dairesi kəng buludu. Yıraqını körəlaydığanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali Canapla Katar'da turuş, Ali Canapla'ğı toğırlanış, kemter Ali Canapla'dan buluş, cungoluklarının ruhi intilişidir.
6: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістеріні барлыққа келтірді. Менің сайдек әгішшім білен, о башқалар білен ұшырышыны қалымайдыған, хатта өзіге үзілінемайдыған боп қалды. Бір күні, о мәндін айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
10: Үшінші нұмырлық бемар.
7: Доктор, мен хамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшаймен. Қандақ тавалансам бола.
6: Ciddiyleşmem. Hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikolog davalasaq mı?
7: Bak tip yüzünü mən.

0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atırışımızda muhtaj.
2: Bugün ananızga öndürdar nomor içip berişke vaqtınız çıqa mı?
3: Ben jığılıştım. Qaytqan eken qıp beray ya.
4: Atanam bilen bir qoroda turımız. Amma vaqtımız udul kelmeydi.
2: Vey ana. Avazınız bitip qapdı qo.
5: Zukam dep qağılı xili boldı. Əsirəp qalmısın dep sizge demegeydim.
6: Atanam bilen bir şehirde turımız. Amma künləb künləb vaqtımız udul kelmeydi.
4: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
7: Baba, siz sulu oynayan vaxtında mən sürəkkə əp qoyayım.
4: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
3: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
4: Ata-anamızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
6: Dada, ana, biz kəldok.
7: Buva, muma.
1: Kiçkinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavulda köyvatkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunhan milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: Ferzi. Bugün ananızga ünlü davranımlar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılıştım. Kaytkan eken kıp bere ya.
2: Atanam bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da bağlı hılı oldu. Hazır yapkan mısın de sizi demeyeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep vaktimiz odul kemmeydi.
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz odul gelsin.
5: Baba, siz sulu oynadan vaktinde ben sürekli ap koyayım.
2: Öydikiler bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odul gelsin.
1: Ata-anamdan sağlamlıkını dileymen.
2: Ata-anamızda sığınışka vaktimiz odul gelsin.
4: Dada, ana. Biz geldik.

Muhabbetini tüşengen adam üçün onun bir bekişimi kımmetlik soğa. Muhabbetini tüşengen adam üçün onun bir tebessümümü seti bağlı bulmaydıgan baylık. Muhabbetini izgılalıgan adam üçün onun her bir tınıkımı ıllık ararat. Muhabbetini kadirligen adam üçün onun münasibetlik her bir dakika, her bir dem mengülük güzellik. Muhabbetini hemimiz yığınımız elbette, hemimiz izdeyimiz. Onu aşıkların muhabbetlik gep sözlerden izdeyimiz. Aşıkların mesuliyetçen közlerden izdeyimiz. Aşıkların vabadarlık küyümüden izdeyimiz. Kısıkse biz o muhabbetini çin, hakiki boğan, samimi kalıptın izdeyimiz. Muhabbetlik turmuş hemimizge yar bolsun. Muhabbetlik küylerimiz muhabbet

Ayar radyomuz dostlar programımızda davamlaştırıvatımız. Bir balı bakken de 14 yaş kırıp kalan bozumu kokuncaklıkıdın daim başkalarının bozak kılışı uçuraydıken. Bir günü mektepte cidalını pulgu setev aladığan nait küştüngür bir bala onunla "Ey, ben bile ilişi alamsa" depla bir iştiripli jıktı bitip doğu. Bir muşkımı çıdımaydıgan dep kopallık bilen tıllap oğur oğurgu deyipti. Elikı balının gepi onunla bek ağır kepti. Şu gündün itibaren o beden çınık durup küçük buluşka bel bağlaptı. Gezit gibi esilgan çenikiş kösetmesi bu içe her günü çenikişini başlaptı. Zadılı toktup koymaptı. Bara bara toplugan tecrübelerge asasen bir yürüyüş çenikiş usullarını mı tepip çıkıptı. Külle ütüptü, ayla ütüptü. Onun bedenindeki bölcüğün göçlerimi naitli terakki kıp yoğunaptı. Кейін халықаралық беден гүзелләштіріш мұсабықсыға қатнышып, түрлік мұсабықыларда чемпион бопты. Бір кетім яна төмір жолының тоқтыш станциясында төмір зәнжір білен нұрғын мұхбір ва тамашабинның илхам білен 72 тонна келдіған вагонны орындан мидірілтіп өтіпті. О, һәр дайым өзінің мұвафақиет әкіде башқалар білен параңлашқанда Nait iftiharlanıp durup balılık vaktimdeki elikim yeni bozak kıgan balığa çindilimdün rahmet eydimen depti. Demek irade bir bahadır. İsinizde bolsun. Turmuştun mürekkep kaynamlarda meyli kançilik, bəxsizlik ve umutsuzluk yüzberişten kattiği nezer iradenizni yok atmışsınızla muvaffakiyetten fırsat ve ümidini yoktu koymaysız. Elbette her bir anlıkçılarımızga muvaffakiyetle yer buluşunu çindirmemizden ümit kılımız, küldürümüz devamlı silah için.

Radio nuş dostlar, biz çoğunlarımızın terbiye köygen balıken cuma degen gaplarını her vakit anlap kalımız. Onda olsa, bizden nazarımızdaki şu terbiye köygen kişi zadı kandak buludu. Terbiye köygen kişilerin alametleri mındak buludu. Birinciden, vakit kırayı kılıdı. Meyli yığın ya ki uçuruşkı basın terbiye köygen adam çokum vakit kırayı kılıdı. Ula kasten keçikmesi mi? Bırak keçikip kılıçının baldırkaya geldiği için hürmetsizlik geldiğini biliyordu. Gep sözü cahidi buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölüp etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıcı anlap boğan dinkin andın karşı tarafının gepini toluklaydı ya ki özünün göz karşına oturup koydu.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 9. ayının 17. günü, Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping xat avatıp, Jilin Daşösi kurulğanlıqının 80 yıllıqını tebrikledi. İstansımız kızıl genğı varıslı kılıp, universal üstünlükne cari kıldırıp, teximu köp yuqır sapalıq ixtisaslıqlarını tırışıp yetiştirayli mauzoluq obzor ilan kıldı. Başuji Xi Jinping'nin Fujian ülkesindeki Jiangzhou 110'nın barlıq azalırıgı yazgan cevap xeti kızgın enkaz kozgıdı. Denşuyaşan Pinglu kanılda katnaş başlaş murasımıgı katnaştı. Xanjin 13. növetlik Beijing Shangshan Munberi'nin karşı eliş keşkisi yapıtıgı katnaştı hem de söz kıldı. Doğru siyasi netice karşı turguzuş ve ameliyatı körüstüş boyunca ögünüş terbiyge merkez yetekçilik kılış korpusu hem de merkez katlımı hizmet mahsus korpusunun hulası yığını içildi. Amerika Koşmuş Tat Zapas Pul Komiteti 3 yıldın bu yan tuncu qetim ösüm koştu. Örmetlik radyanlı uçula, tövende de kıtınla haberlerimizin tepsili mesmunlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi. Merkezi Herbi Komitetinin reisi Xi Jinping, 9. ayının 16. günü Jilin Daşösi kurulğanlıqının 80 yıllıqını xat avatıp tebrikledi. Barlıq okutkuçi, okuguçila, işçi hizmetçile ve mektepdaşlarını bu münasibet bilen tebrikledi. Xi Jinping tebrik etide munulanı tekitledi. Yeni başlanmada Jilin Daşösi'nin yeni devir Jungut sosyalizm ideyesini yetekçi kılıp, kızıl genğı varıslık kılıp, universal özellikini cari kıldırıp, dikkatini devletin stratejiyelik ihtiyacını merkezleştirip, pen kesip orullaştırmasını

0: quruqluq dengiz yeni yoludagi tayanch qurilish. Tijoratni boshqarish xizmatini yaxshi ishlab, transport kuchi kapaliti va mol manbasi tashkillashni kuchaytirib, quruqluq bilan dengizni bir tutash pilonlash. Ishki tashqi jihatdan ham turtki bo'lish afzalligini to'liq joriy qildirib, daryodan dengizga tutishadigan bu oltin suv yo'lini bexatar, yuqori unumlik yurishtirib, iqtisodiy unum, ijtimoiy unum, ekologiya unumini organik birlashtirishni ishqa oshirish kerak. Pinglug kanali Guangxi'ning Nanning shahri bilan bebo qo'ltiqini tutashtirgan bo'lib, Guangxi'ning dengizga qarab kuchayishi, ichib etib taraqqiy qilishini kuchli qo'llab, Jongo bilan Sharqi Janubiy Osiyo Allari ittifoqining aloqani ravonlashtirishini kuchaytirib, bir balbog' bir yo'lni yuqori sifatda tan qurishga yangi quvvat qo'shdi.
1: Stansiyamiz xabari. 9-oyning 15-chi kuni davlatning muavin raisi Xanjing 13-chi navbatlik Beijing Shangshan munbirining qarshilish kechlik ziyofatiga qatnashdi hamda so'z qildi. Xanjing munolani bildirdi. Nevette dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüş tez bolu vatıdı. Halkıra vaziyette özgürüş bilen kolay mıkançılık kirelişip getti. Dünyanın özgürüşü, devrinin özgürüşü, tarihinin özgürüşü aldı da, Reis Xi Jinping, insaniyet takdir ortak gevdesi ideyesi ve tötçong dünyavi teşebbüsünü otturgu koyup, İnsaniyet duş gelgen ortak meselelerini hal kılışka yönülüş görüstüp bədi. Xanjing tört nuqtuluk teklifini otturgu koydu. Birinci, Birleşken Devletler Teşkilatı Xartiyesinin baş məqsidi və prinsipini qoqdaşdı çıng turup, iyilik hukuk baraverlikidi çıng turup, işki işlağı arlayışka karşı duruş. Ədisila kural küçü işiltiş, ya ki, Kural küçü arkalık tehdit selişka karşı duruş. İkinci, hakiki köptürepçilik için durup, herkaç devlet halkının öz aldığı tallığan terakkiyat yolu ve ictimai tüzümüge hürmet kılıp, herkaç devletlerinin hayipsizlik cihetteki köngül bölgen muvafık meselelerge hürmet kılıp, tekimi sığdırışcan, adil, imkaniyetlik sicil bolgan dünyavi idari kılış Endizisini berpa qilish. Üçüncü, ixtilof ve talaş tartışlarını sözleşiş ve kengiş arkalık hal qilish için turup, krizisini tiniş yol bilen hal qilishki paydalık barlık tırışçallıklarını kollap, tokunuşunun küçüyüp geçişi ve yamırap geçişinin olduğunu eliş. Tötüncü, ademini asas qilish, pen teknikini yakşı işlağı işletiş için turup, Güllenme sahalarını idare kılış kaidesini mükemmelleştirişini tezletip, dünyanın tınışlık ve terakkiyat işlerine mulazimet kılış. Xanjing mundaq deb görsetti. Jungo mesuliyetçan çoğun devlet ve en çoğun terakki kılıvatkan devlet bolu süpüti bilen, baştın ahir öz terakkiyatını insaniyet terakkiyatının koordinat sistemisine koyup, Jungochi zamani vilashtirish orqaliq dunyoning tinchligi, muqimligi va taraqqiyoti gullanishi uchun tegishli to'pi qo'shdi. Boshdan oxir tinchlik kuchi, haqqoniyat kuchi, taraqqiyot kuchi bo'lib keldi. Beijing Shangshan munbiri qurilgan 20 yildan buyon xavfsizlik o'rtaq tonishini mujassamlash, mudofaa hamkorligini ilgari surish rayon tınışlıkı ve mukimlikini koğdaşta muhim rolünü cari kıldırdı. Bu nöbetlik münberinin baş temisi mukimlik ortak tonuşunu mücessemlep, xavipsizlik idari kılışını ortak ılgırı sürüş bulup, muhim real ehmiyet giyge. Yığınlı katlaşkan mihmallarının çoğunkur fikir almıştırıp, halkıra xavipsizlik hemkarlıkını ılgırı sürüş, dünyanın tınışlıkı, Muqimliqini qoqdash uchun yangi to'pi qo'shishini umid qilaman. Markaziy harbiy komitetining muavin raisi Jang Shengmin qarshi kelish kechlik ziyofatiga qatnashdi. Munbarga qatnashgan 100ga yaqin davlat, rayon va xalqaro tashkilotlarning hukumat taraf vakillari kechlik ziyofatga qatnashdi.
0: Stansiyamiz xabari To'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amaliyotda ko'rsatish, o'rganish tarbiya markaz yetakchilik korpusi va markaz qotlimi xizmati maxsus kursini xulosalashig'ini 9-oyning 16-kuni Beijingda ochildi. Yig'inda

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü Alının Alaydı Memuri rayonunun baş memuri He Yicheng'nin 2020 yıllık hizmetinin bergen dokulatını anlıqanlı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Yuqumning oldini olish tizginlash ehtiyojidan bu qitim sizning 2020 yillik xizmatdan bergan dokladingizni silliq ulanma shaklida anladim. 2020 yil siz va yangi bir navbatlik Olayda ma'muriy rayon hukumatı vazifa ado qilgan tunji yil.

13 ayının 20 günü Olmun Alayda Memuri rayonu Olmun'un vatan koynağı kayıtıp gelgeliğinin 22 yılını tebrikleş faaliyeti ötküzdü. Muş fırsatın paydınıp, kən Olmunlu kerindaşlığa bayramlık salam yollaymen ve bəxt dileymen. Bir yıldın bu yan, Olmun mukum buluş ve terakki kılış yaxşı vəziyetini saxlap geldi. Yeni taşlaman öpki yalığı yokumunun önümlük aldığını ilip ve tizgillep, udulluq tügütüşünü tırışıp işe açırıp, xadımlarının işki cayla bilen bolgan normal bardı keldisini saxlap geldi. Olmunun ixtisadi tedirci əsli ikilip, qiyinçiliği ba amma ve küçük mikro karhanıla yar yülekke erişti. Dövlət xəvipsizlikini qoğdaşqı dair kanun tüzüm ve icra kılış mexanizmi üzlüksüz mükemmelleşti. Olmun Alayda Memuri rayonu 7. növətlik kanun çıkırış kengişinin saylımı oğuşluq tamamlanıp, Olmunni vətənpərvərlə idarı kılış prinsipi yanımı ilgirilgen halda əməliləşdi. Merkez, Hıngçin, Guangdong, Olmun Çonkur Hemkarlık rayonu kuruluşu umumi layihasını ilan kılıp yolu koydu. Olmun devletinin terakkiyat umumiyetiga sinişte yeni kadem taşıldı. Merkez baş memur Hayi Chen ve Alayda Memuri rayon hükümetinin hizmetlerini toluk muayileştirdi. Yeni taşıman öpki yalugi yokumi bütün dünya miqyası da davamlıq yamrap, her kaysi devletlerinin iqtisadi cemiyetige eğir təsir yetküzdi. Bu qetimki yukum arqılıq, Olmun cemiyetideki her kaysi sahenin Olmunun iqtisadi kurulması cəhət saxlanğan məsələləgi bolğan tonuşi teximi aydınlaşdı. Olmunun tərəqiyat yolu toğırsıdiki oyunlaşı teximi çonqurlaşdı. Vətən başdın axır Olmunun uzaq müddətlik avatlıqı ve mukumluğunu saxlaştaki küşlük arkı teriki. Merkez, bir devlette işki tüzüm buluş fangcinini davamlıq türde katli təvrənmək izçillaşdırıp, Olmunun ixtisatının muhafıq köpmənbəlik tərəqiyatını, pahalı alğı sözetişini davamlı kollab, bir devlette işki tüzüm buluşunun Olmunca alahidliki ige muhafıqiyyatlik əmeliyetinin yeni sahibisini üzlüksüz pütüdü. Radio anlıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 9. günü Şinxay İnkılabı'nın 110 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan vətəninin toluq birlik gelişi, milletinin uluq gölünüşüdün ibarat şərəplik uluq işini ortak vücudu çıxırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

dünyavi ammivi seyyeni idare kılışını küçeytiş. İnsaniyet yukum üstünün haman kalbi kılıdı. Lekin insaniyet duş kilidigan zor ammivi seyye tasadibi vekalleri bununluk bilen tügümeydi. Bu kitimki yukumda aşkarlangan kemtüklük ve yetersizliklerini közde tutup, ammivi seyye hevpsizlikini idare kılış sistemisini mükemmelleştirip, tasadibi ammivi seyye vekallerge ciddi hazırlık görüş sürütünü aşırıp, dünyavi ve rayon karakterlik yukumunun aldınılış maddi eşyaları zapsi merkezi kuruş gerek. Dünya mıkyası da yukum tizgillengenliğin, Jongo dünyavi yukumu takabül duruş hizmetini umumüzlük bağlap, tecrübelen yekülep, yetersizliklerini toluklaşını kollaydı. Bu hizmet ilmi ve kesbi pozisyege, dünya seyye teşkilatının yetekçilik kılışıga, obyektif ve adil buluş prinsipi de çın duruşku muhtaş. 5. İktisadi, icdimai terakiyatını esli keltürüş. Şaraiti ba devletle yukumunun daimlik aldını iliş, tizgilleş hizmetini yakış kılış aldınki şartı astıda, dünya seyye teşkilatının kesbi teklifige emel kılıp, işini, işlep çıkırışını, okuşunu tertiplik esli keltürüşümüz lazım. Xalqaro makro iyilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünyavi kesb zenciri, təminat zencirinin mukumluğu ve ravalıqını qoğdap, dünya iqtisadını bütün küş bilen esli keltürüşümüz gerek. 6. Xalqaro hemkarlıqını küçeytiş. İnsaniyet taqdiri ortaq gevdisi, iştipaqlıq ve hemkarlıq yuqum üstüdün qalbi qilishdiki en güçlük qoral. Bu xalqaro cemiyetinin aydiz kesili, Ebola, kuş zukumi, atıplık, H1, N1 tarqilishchan zukam qatarlıq zor yuqumğa taqabül turishdi qolğa keltirgen muhim tecrübesi. Şundaqla, her qaysi devlet xalqının hemkarlışıp yuqumğa taqabül turishidiki toğru yol. Jongo, insaniyet taqdiri ortaq gevdisi bərpa qilish ideyasiga başdan axır əməl qilib, hem öz devletidiki xalqının hayat bexatarligi ve tən sağlamlıqı məsul boludu. Hem dünyavi ammivi seyye işlerde mesuliyetini toluq ada kılıdı. Dünyavi yukumgı takabül turuş hemkarlıkını alğı selzitiş üçün men monula ancakarlaymen. Jongo yukumnun təsir kuşturgan devletlerinin bulup mu terakki kılıvatkan devletlerinin yukumgı takabül turuş kürüşü. Şundakla, iqtisadi, icdimai terakkiyatını əsli keltürüşünü kollaş üçün 2 yıl içi de xalqırağa 2 milyard Amerika doları yardan berdi. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı bilen hemkarlaşıp, Jongo'da dünyavi insanperverlik ciddi ombri ve tügünü kurup, yukumgı takabül turuş maddi eşyaları təminat zencirige tirişip, hakiki kapalılık kılıdu hem de transport ve tamujna resmiyeti beciriş yeşil yolu berpa kılıdu. Jongo Afrika'daki 30 doktorhanı bilen Jongo Afrika nişallık hemkarlaş mekanizmi orantıp, Afrika keselliknin aldını iliş, tizgilleş merkezi baş iştabını tezden kurup, Afrika'nın keselliknin aldını iliş, tizgilleş iktidarını östürüşüge küş koşudu. Jongo yeni taşıman öpki yalluğu yokumi vaksinisini tatqiq kılıp yasıgan, hem de işiltişki başlığandın kiyin, onu dünyavi amivi məhsulat kılıp, terakki kılavatkan devletlerinin vaksinigi erişelişi ve işiltişki kurbi yetişi üçün Jongo tökpüsünü koşudu. Jongo 20 devlet goroyiga aza devletler bilen birlikte en namrat devletlerinin qarz qaytarışını vaqtincha kechiktirish teşebbüsünü amaliyleştirdi. Hem de xalqaro cemiyet bilen birlikte yuqum pevkulade iğir, besim pevkulade zor bolgan devletlerge medet beri salmıqını aşırıp, ulanın növetki qiyinçiliğini yenişige yardan berişini qalaydı. Men şunu müracaat kılmen ki, emmeylen kol tutuşup, her qaysi devlet xalqının hayati ve sağlamlıqını birlikte qoğdaydı. İnsaniyetke ortak yerşari makanımızını birlikte qoğdaydı. İnsaniyet seyye sağlamlıq ortak gevdesini birlikte berpa qılaydı. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 1. ayının 27. günü, 12. ayının 22. günü, Olmin Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri Xayi Chang'ın hizmetinin bergen dokulatını anlığanı kılgan, bir devlette iki

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yan oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızni avalqidek yaqtırıp anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızga yana qandaq titimliq məzmunlar orunlaşdırılgandı. Bula qızıqsanlar, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsun.

Özümüzün üyünü bezet gözümüzde vaxtınca icara öydü turvatattıq. Bezekçilik işlerinin arqağı sozulup gedişi, tar, kona, hava ütüşmeydiğen mono üyünün icara möhüldü mutuşayda pelivatqalıqı işçimini teximi püşüratdi. Çandırma yürgünün bilen uykum qeçip, tolımı bir yaram bulmaqdı idim. Bir günü küçük üyünün deresini çoğuraq açaydıp, egiz təhcigi kolumunu sozsam, Gerbekleri kırkılgan nemlikte solyav muqavları çapdışıp, şaltaq bop ketken bir köktaşlıq konu xatire kolumga çıkıp kaldı. Kimnin xatırsı boğaydı diyelani oylağaş, Safa'nın burcigi taşlap koydum.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programısı bugün yan okşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yitip geldi. Programımızın aval kıdehli yaktırıp anlaydıqallakınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostunla Şirin Gül Toxtay. Bugünkü programımızda yanı qandaq tetimliq məzmunlar oranlaştırılgandı. Bulaq kızıqsanla, dek tanla dağınlıq bizde bolsın.

Dostluğumuz teğimi çıngıp, amıraqlığımız yanımı işip badi. Küzünü ustup, kışkı kadem koyduk. Kelin kar yakın bir günü çüştünken, biz şehir sırtıdaki kızıl taştap atılığan güzel çılgıgı çıktık. Soğuk şamalı kar yüzde usul oynap, sarhoş bödürü çeçimini uçurup durattı. Ben alma uruk rengilik kelin peltoyumunu çın kımdap, bəxtiyarğı yepişkanca gaçıldap kar dəsap mağattım. Biz asta-asta yukarı örlap, çılgının üstüge çıktık. Gerçi 6-7 kilometr arlıq bosumu, lekin şehir bilen bu çılgının şunca yakın körüngenige hayran kaldım. Çılgının üstü sel tekşi boğaşkıma eytavur, bazı yerlerde kar yok. Çok çüyüp çıkıp durgan taşlarının araçlarda sapsıyrık taş çiçekleri. Kurup kalan yavuz sabdi gülünün çiçekleri. Yeşil mamkaplanın her çişlik yopurmaqları közge çelik kattı. Tabiatın karamdı diyen acayip be. Dedi bəxtiyar kollarını hordağaş. Onun pəliyini maşında untıq qalqını şu çağda his kıldım. Mən bir çangal karını ilip alqınımdı pomzak kıldım da toydurmastın onun yakısından kirgiz vettim. Ve qaqaqlap külünümce neri kaçtım. Bilmeyen bu turvağan bəxtiyar meni iz qoğulap keldi de qelin qarğı besip aldı. Onun mehirli gözlerde yenip durgan muhabbet uşkulları şu kadar küçük bulup Zarina, ben sizni mängü süymen degen mana çıkıp durattı. Biz birdemden keyin yana qoğulışıp oynap kettik. Bəxtiyar meni hapaş qılıp kötürüp, çaşlarımı sılap, mängzirimi çimdip, erkeltip, tolımı hoşal qılıp etti. Keyingi günlerde o meni şu çağdaki güzel haltımını tasvirlap, bir parça nesri şiirimi yazgan iken. Yaz kelip ötken günler xatirge aynışqa başlığında, Mən tuyuqsız nəsri şiir dəb yazılğan əsərlərini uçurasam, zor iştiyaqdan oxub gedilğan bu qağalıqımı yes qıldım. 9-cı ayda Qərbi Şimal rayonu boyunca uyuşdurulğan 2 aylıq kursqa qatnış üçün Lənjoğa gəldim. Bank xadimlərini tərbiyələş üçün uyuşdurulğan bu kursda kəsbi cəhətdən cıx bilimlərini toluq qılıb alatdım. Mən Xuanxı dəryasının 2 qasınıqdaki bu acayip şəhərdə Nurğun caylanı ködüm. Nurğun İctimai kəsbi bilimlərini iyilədim. Qərbi Şimal millətlər daşıyısı dünyadaki birinci polat körük deyilgən Cunşan körükü, Ağmunar bağçısı, Ölkülük muzeyi, Xuanxı ana heykeli qatarlıq köp çaylarda ız qaldırdım. Bəxtiyar bilən kündə nə çıxıdım telefonluş turuşunu unutmadım. Onun qobuğun intilişim, siyğinişim çəksizlikə sözüldü. Her seherde yatığımı yıkılı boğan Xuanxı deryası boyuğu çıkıp, heyvetlik dolkulluk deryasının şavkını kulak sağış aldırmay aynattım. Deryanın kısalarına, kısmetlerine mebtun bulattım. Siyğiniş ve teşnalık peygallarımını onunla tökettim. Seherdeki kuyaş nurunun dolkullunup yıkıvatkan su yüzüge, binalanın pelenpeylerine düşken haldın tamaş kılışla bana alaylı huzur bulup tuyulattı.

0: Hayatını kaderleyip ölümlü amal avrakka sebep kılımız.
1: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Əyniki proqramımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Əynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Putum semiz göründü, dəb könağızı yerim qımaq. Nemiş üçün deniz şamalıdan bir xil qalite puraq kelidu? Kündü işletidigan lündinin tazıqıqımı diqqət qılın. Qaqfəni pək köp işmən. Bugün yenə gigant barmaqlıq balı doğrusu anlayımız. Xoş qadirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan Səyahətimizdə başlayıdanduq. Muvaffaq ishdan sitol almaslıq, badan güzelligiga ta'sir yetkazish, terining surkilishdan kelib chiqqan biyaramlik. Siz bir jub tom yotingizning bo'lganligidan biyaram bo'lamsiz. Unaqda bugungi mazmunimiz sizni eng oxirgacha kuladigan odamga aylantirishi mumkin. Borgan sari ko'plagan paketlar shuni isbotladiki, puxta, kuchli ham yo'g'on tom yotug'i ig bo'lishning salomatlikka ko'p qil foydasi bor ekan. Bugun ilmiy tadqiqoti bayqalgan yotining tom bo'lishining 5 cho'ng foydasini ko'rib boqaylik. Yurak oson zaiflashmaydi. Yürek kesili qozgalgan bemarlar ichida 10%-nin davomliq taraqqi qilib, yurak zaiflashishga aylinib ketadi ekan. Buning sababi zaxmlangan yurak badan atrofiga yetarlik qon yetkazib berolmay, nafas qiyinlashish va o'shiq ishni keltirib chiqardi ekan. Halbuki, salomatlikni asliga keltirish olimlarining bayqishicha, yotisi yo'g'on yurak kesili qozgalgan bemarlarning yurak zaiflashish kesiliga giriftor bo'lish ehtimolligi 40% tuvan ekan. Tadqiqotchilar yurak kesili qo'zg'algan 1053 bemorning yota to'rt boshliq muskuli va put muskulining kuchini o'lchagan ham 4 yildan keyin ularni ziyorat qilgan. Natijada ko'rsatilishicha, yota to'rt boshliq muskulining kuchi har 5% oshsa, yurak zaiflashish xavfi 11% tuvallaydi ekan. Bu tadqiqot natijasi mundaq deb qaraldi. Yurak kesili qo'zg'algandan keyin yurak o'zligidan asliga kelib, tala to'qimlari yig'ilib, yurakning kengayishini keltirib chiqardi. Bu yurakning texmi tirishib qon chiqirish kerakligidan derak beradi. Mana bu yurak zaiflashishni keltirib chiqaradigan asosliq sabab. Yota to'rt boshliq muskulining kuchlik bo'lishi bu xil ta'sirni yengiltdi. Bu balkim uning foydali oqsilni qo'yib berilganligidan bo'lishi mumkin. Cho'ng miya iqtidorini yuqori ko'tarish. Borgan sari ko'plagan tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, yo'g'on yotig'i ega bo'lish cho'ng miyaning iqtidoriga zanjirsimon ta'sir ko'rsatadi. Masalan, mutaxassislar 324 yashangan ayol pidoyini 10 yil iz qo'g'lab tekshirgandan keyin, yotining yo'g'on bo'lishi aql bo'linmasi va cho'ng miya qurilmasini ko'rinarli qo'g'dash rolini o'ynaydiganligini payqagan. Yashanganlar tibbiy jurnalda e'lon qilingan bu tadqiqot natijasida bu o'rindagi muskullar immunitet iqtidori, qon aylanish va nerv signallarini yetkazish qatorliq omillarda rol o'ynaydi deb qaralgan. Shuning bilan bir vaqtda sog'lomlik olimlari shuni bayqadiki, og'ir yukni ko'tarib, putni chiniq turish, masalan, shtangini ko'tarib, zo'ngzib o'tirishga o'xshash yot muskullarining kuchini oshiradigan harakat bir xil nerv signalini qo'zg'aydi ekan. Bu yangi sog'lom cho'ng miya hujayrasining hosil bo'lishida intayin muhim ekan. Saqan qur tantisi cho'ng miyamizning girbak sistemasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, cho'ng miyaning o'g'inish va asta tutishi uningga tayinadi. Lekin saqan qur qiyirish sababidan yig'ilib qoladi. Qon bilan ta'minlash saqan qur teniga nisbatan eng tayin muhim. Mutaxassislar zo'ngzib o'tirishni bir xil aqliy iqtidorning harakat shakli deb atagan. Chunki u aralab-aralab cho'ng miyaga xiris qilib, qonning oqish miqdorini almashtirish va azaytish rolini o'ynaydi ekan. Piyoda minish qatorliq odatiy harakatlarga selishtirganda, zo'ngzib o'tirish mashqi qilganda texmi ko'p qon saqan qur teniga kiradi. Cho'ng miyaning iqtidorini kuchaytirishdan olib aytganda, har haftada 3 qitim zo'ngzib o'tirish mashqi qilib berish kerak. Har qitimda faqat 3 minutdan 5 minutgacha vaqt ketadigan bo'lib, unumi 100

1053 maddesi de mundaq deyilgen. Bir tarafının eğir kesil bolsa, öğün işini tızımğa aldırıştın ilgiri, karşı tarafke aynen etiş gerek. Aynen etmeğen bolsa, karşı taraf, xalq sot mahkemesinin öğün işini küştün kaldırışın tələb kılsa boludu. Öğün işini küştün kaldırış təlifini, küştün kaldırış səbəbini bilgen, ya ki bilişki tegişlik bolğan kündün başlap, bir yıl işi de oturu koyuş gerek. Bununğa mundaq yaşın berildi. 1980 yılı elan kılınğan, 2001 yılı tüzütüş kirgüzülgen öğün iş kanununun 7. maddesi da, tibbi pende öğün işki bolmaydı dep karalğan keselgi gırpta bolğan bolsa, toy kılış menni kılınğan ekvalgı təvəyə dep belgelengen bolsu mu, bırak, əxtiləb kanun dəst orda bu belgilime saxlap kelinmidi. Şunun bilen bir vaxtta, öğün iş kanununun 10. maddesi da, Öğünüştün ilgiri tibbi pende öğünüşki bolmaydı dep karalgan keselgi gırıpta bolgan. Öğlengendikin sakaymıgan bolsa, öğünüş küşki igi bolmaydıgan ekvalgı təvəyə dep belgelengen bolsu mu? Bırak, əxtiləb kanun dəstorunun 1051 maddesi da bu tarmaq çıkırıp etildi. Əxtiləb kanun dəstorunun 1053 maddesi da bir tərəp eğir kesilini aynan uxturmasa, yani bir tərəp sot məhkemesige Öğün işinin küştün kaldırışını iltimas kılsı boludu dep belgilinip, eğir keselgi gırıpta bolğıcı bilen toy kılış ya ki toy kılmaslıqını tallaş hukuki. Karar kılış hukukini toylaş kucu bevaste alaqadar kişinin öz haici boyunca yürgüzüşüge tapşırıldı. Bu belgilimide öğün işinin ilgiri aynen uxturuş mecbur etdi. Kesil batırap, yeni bir tarafke kesilinin bütün ekvalini cezmen aynen uxturuş gerekliki. Kesilini yuşursa, yalgan esi bolmaydıqalıq təkitlinip, keselgi gripta bolmağan tərəpnin əkvalını biliş hukuki kapalatlandırıldı. Aldab öyülniş və kesellik səbəbidin yeni bir tərəpke ziyade bekiş məcburiyyit peydaqilişinin aldı elindi. Öyülnişdin ilgiri eğir kesil bağlıqını etişimu, ərxotunun bir-birgi sadıq buluş, özara hörmətləş, özara köyünüş məcburiyyitini gəudləndirdi. Bu misalgı konkretlaştırganda Shaoxong eğir kesli balıkını toy kılıştın ilgiri Shaoming'i etkan bolsa mu, Shaoming yanıla Shaoxong bilen toy kılmakçı bolgan. Ehtilap kanun dastorunun 1053 maddesindeki belgilmege asaslanganda ulanın öğünüşü küşke ige. Kanun bu öğünüşünü qoğdaydı. Ehtilap kanun dastorda eğir kesli bolsa mu, öğünüşke razı bolgan. Hem de onun bilen öğünüşki makul bolgan kişilerinin öğünüşte özge özü iyi buluş hukuk kapalatlandırıldı. Shaoming, Shaoxong'un eğir kesil bağlıqını enik bilip durup, yanıla öğünüşünü talıgan bolsa, toydinkin berdaşlık berelmegen de sottin öğünüşünü küştün kaldırışını tələb kılsıp olmaydı. Kelişim arkalık acırazsa, ya ki Ehtilap Kanun Dastorunun 1079 maddesindeki belgilimege asasen, iki tarafının muhabbeti buzulgalıkını teşebbüs kılıp, sot mahkemesige acırışış arızı sunusu boludu. Eğer Shaoxong toy kılıştın burun Shaoming'a rast gepni kılmagan bolsa, Shaoming toydinkin Shaoxong'un eğir kesil bağlıkını bilgen bolsa, Shaoming'nin iki kıl tallışı ba. Biri, o Shaoxong bilen bolgan öğün işini devamlı saklap kılıp, Shaoxong bilen birlikte riyallıqı yüzün işin tallısı boludu. Yani biri, sot mahkemesinin Shaoxong bilen işkisinin otursudaki öğün işini küştün kaldırışını tələb kılıp, ərz kılsın boludu. Elbette, Shaoming çoğum Shaoxong'un öğün işinin burun, özünün eğir kesil bağlıqını aynen demeslikideki səbəbini bilgen künüdün başlap, bir yıl içi de sotka ərz sunusu boludu. Eğer bir yıldın işip gelse, Shaoming sot mahkemesige öğün işini küştün kaldırışını iltimas kılsı bolmaydı. Mubada Shaoxong'dan ayrılıp gitmekçi bolsa, acırış usulunu talyalaydı.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Muhabbetini tüşengen adam üçün onun bir bekişimi kımmetlik soğa. Muhabbetini tüşengen adam üçün onun bir tebessümümü setivağılı bulmaydıgan baylık. Muhabbetini izgılalıgan adam üçün onun her bir tınıkımı ıllık ararat. Muhabbetini kadirligen adam üçün onun münasibetlik her bir dakika, her bir dem mengülük güzellik. Muhabbetini hemimiz sığınımız elbette, hemimiz izdeyimiz. Onu aşıkların muhabbetlik gep sözlerden izdeyimiz. Aşıkların mesuliyetçen közlerden izdeyimiz. Aşıkların vapadarlık küyümüden izdeyimiz. Kısıkse biz o muhabbetini çin, hakiki boğan, samimi kalipten izdeyimiz. Muhabbetlik turmuş hemimizge yar olsun. Muhabbetlik küylerimiz muhabbet

Radyonu hoş dostlar, biz çoğunlarımızın terbiye köygen balıken cuma degen gaplarını her vakit anlayıp kalımız. Onda olsa, bizden nazarımızdaki şu terbiye köygen kişi zadı kandak buludu. Terbiye köygen kişilerin alametleri mındak buludu. Birinciden, vakit kırayı kılıdı. Meyli yığın ya ki uçuruşkı basın terbiye köygen adam çokum vakit kırayı kılıdı. Ula kasten keçikmesi mi? Bırak keçikip kılıçının baldırkaya geldiği için görmezsizlik geldiğini biliyordu. Gep sözü cahidi buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölüp etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıcı anlap boğan dinkin andın karşı tarafının gepini toluklaydı ya ki özünün göz karşına oturup koydu. Mulayim buludu. Başkalar bilen söz işi vatkanda aman karıştırıp yüzünüp, zihnini yığıp, estağidlılıkını ihbadileydi. Herkes başkışlarını kılıp karıştırıp non sözüge pervakımıgan halıdını ihbadilmeydi. Baştın ahır gepke mulayimlik bilen dikkat kılıdı. Unudun başka sözlerden samimilikini bildirdi. Muamilde iğir bir sık bulup, yukur avazlı sözleştiğini saklandı. Kişini kayıl kılarlık sözleydi. Sözleşme artık ehmiyet verdi. Başkalarının karşılığı koşulmasa ya ki kubul kılmasa herkes mi derhal kuruk gep, pika gep depre diyememeydi. Belki karşı tarafının karşılığı hürmet kılıdı. Özünün fikrini emeli misalla arkalık delilleydi. Terbiye köygen adam levzide durdu. Meyli kanda kıyınçılık duş kesimi vadisiyle emel kılıp emeli hareketi bilen emel kaşırdı. Onun için başkalağı köngül bölüdü. Kandak vakit ya ki kandak orundu bolsun, balıla, ayalla, çoğlağı köyünüdü. Ulanın halını haber alıdı. Ken korsak buludu, merdanı buludu. Küçük işlan dep, dost braderleri ve hizmettaşları bilen kızırışıp kanmaydı. Terbiye köyü adem, meyistaşlık duygusu küçük buludu. Başkalar malum köngülsüzlükle kuşurganda, yestaşlık kılıdı, küçünün yetişi yerden buyurdu. Manımış yukurka alametle terbiye köygen kişilerde buludu. Elbette radyo anlayışlarımız şu tapta oylaşı vatkan buluşu mümkün. Ben terbiye köyge ademken ben de. Manımışın da terbiye köygen kişilerini emimiz yakış görümüz. Elbette köylümüzde en yukur orun kuyup örmekteyimiz. Benim ise radyo anlayış dostum en şu suyumluk anlayışlarımız.

Синжан гезді қабірей. Қарамайлы тегі тәбейліке қоғдылыдыған район Джунғар оймалықының шәрқи ғырбекеге жайлашқан болып, Құрбан тұңғыт құмлықының шәрқи кенешіні тосыштеке мойым экология тосықи. Шындақла Тяншан тегі білән Алтай тегіні тұташтырдыған халқылық экология коридори. Ер шарби мөтеділ бәлвақ чөллік экология системісінің типік вәкелі. Yaqin yillardan buyon Qarmayli tig'i tabiiyliki qo'g'dilgan rayon, ko'chung, silisiylashgan yog'och, dinozavr, davlat geologiya bog'chisi qatorliq boyliqlarni biriktirib, davlat bog'chisi barpo qilish xizmatini butun kuch bilan olg'a siljitdi. Bu bepoyon tuproq garchi odam oyog'i besilmagan cho'llik bo'lsa-mu, lekin hayvonlarning go'zal makoni deb ta'riflanadi. Bu yerda Yer sharida hozirgacha saqlanib qolgan birdan-bir yovi ot turi Perjualiski yovi eti yetishtirilgan ham yovaylashtirib qo'yib berilgan bo'lib, mamlakat bo'yicha mutlaq ko'p sondagi jung'ar qulani yashaydi. Oq bo'g'iz bo'ykan to'pining soni xeyli ko'p. Arqar, sulaysun, yaylaq burkiti qatorliq nurg'un atvorli hayvonlar bu yerda ko'payib yashaydi. Qarmayli tig'i tabiiyliki qo'g'dilgan rayonda hozir yovayi umurtqili hayvondan 260 xili bor. Bunun içinde devlet birinci derecelik qoğdulduğan yavayı hayvandın 14 xili, ikinci derecelik qoğdulduğan yavayı hayvandın 42 xili, tala tumurluq yavı ösümlikten 393 xili bar. Bunun içinde devlet ikinci derecelik qoğdulduğan yavı ösümlikten 9 xili bar bulup, canlıqlarının köp xiliqim mol. Perjualiski yavı itini qoğdaş, Qarmayli ekologiyasını qoğdaşının bir yarqın isim kartisi. Perjualiski yavı iti ilgiri devletimizin dalalarda yok olup ketken. 1985 yılı yavı atını yurtuğa kaytırış planı yolu koyulgandım bu yan, 40 neçe yıllık köpeytiş ve yavaylaştırıp koyup berişini baştın keçiriş arkalık yavı at tür topi özdiksiz zoraydı. 2025 yılının ahırgıca, Şincan'daki Perjualiski yavı itinin tür topi sani 561 tuyakı yetti. Bunun içi de Qarmayli tegi tabiiyliki qoğdulduğan rayonda dalıda bekılıvatkan Perjualiski yavı iti 392 tuyak bulup, dalıdaki tür topi öz-özünü qamdaş iktidarını hazırladı. Kısmen yavı atlarının faaliyet dairesi tabiiyliki qoğdulduğan rayonunun yadroluk rayonudun 100 kilometr halkıp getdi. Xizmetçi kadımla sünni emra boyun çemberki, yokur boşluk bulut süpsi, infira kızıl nurluk foto aparat katarlık pentechnika kurallardan paydalanıp, yava at katarlık yavayı hayvallarının ehvalini dağımlık köstüp durdu. Qarmayli yokluş kırdabığı berip kağan türlerini kaytı kırgızışke cüngo təcrübesini təqdim kıldı. Yağın qiladın buyan, Qarmayli teğe təbiyelike qoğduldığan rayon təbi əsligi kəltürüşünü asas, adam küçü bilan tüzdəşini qoşum çıqılışta çın durup, yer şəklini əsligi kəltürüş, yerlik otçöp urqını toluqlap teriş qatarlıq tədbirlə arqılıq, ekologiya muhitini yaxşılap, rayonun 10 yersal 7-ci üsümlük bilan qaplanış dərəcisini 8.12%-dən 9.141%-ki östürdü. Dövlət bağçısı bərpa qılış puxtı qədəm bilan alğı siljitilib, həm yavay hayvallar və söksük, Ақ сөксік қатарлық чөл епінші өсімліклері қоғды алды. Әм сілі сейлашқан яғач, ярдан ершекли қатарлық өзгічі геологиялік ұзла қоғды алды. Дөләт бағытсы бәрпа қылыш қызметінің чонқырлышы вә пұқты әмелелішіге әгішіп, Қарамайлиының чөллік экология системісі текімі системілік мүкәммәл қоғдылып, адам білән тәбиет инақ білі өтішінің Шинжан мәнзірісіні сізіп чықыш, Джунгочи заманывилаштырушының ешіл асаси реңіні текімі қынықлаштырыш үшін текімі зор төкпі қошуды.

Eger muvafık işletilmese beden ağırlıklı meselesini yanıma yakınlaştırıp yetişim mümkün. Bunun iki doğru usul, sırtkı küçükçe tayınıp mecburiyet üzülemezlik gerek. Daha sonraki aldığı kesişinden menbesi aldığı kendindeki muskul küçüğünden temponsuzluğundan bulup, karatmalık meşgarkılık muskulunun altın tedirici tenşep, daha sonraki özü doğru oranlığı kilerleydiğen kılıp kaytırış gerek. Onun da başka, zor küçük bilen, katlı küçük bilen sonraki bir kıtımın esli keltirdiğen usullar kışanlar. Bazı muntizm bulmayan aparatlar bir kısım sonraki oranlığı keltirip esli keltiriş doğrusu teşvikat edilip barğancak da her kıl alaydı usullarını şıltıdı. Zor küç bilen bunu esli keltürümüz bir kıtımda onşuludu digendek teşvikatlarını kıladı. Bu anlamakta kişinin naayet kızık durudu. Lekin yolun umurtkı neycisi içiydi bolgaçka zor küç bilen kayırış her gizme ilmiylik emez. Şundakla intayın hatarlık bir kıl erket. Bunun doğru usulü bunu tüzeşte tedirici ilgirleş prinsipi amel kılış gerek. Bir kıtımda la cahiyi keltürüş mümkün emez. Bedenin yeterlik maslışı ve esli kilişki vakit veriş gerek. Onun başka ne? Hepte ahırda bir kıtımda yığıp hemen meşkini ten kılman. Adet küllerinizi sındırıp aldırmayı midirletin. Adette uzak oturup midirlemeyi, hepte ahırda bıraklı çınıkış öyge kirip, küçep bir iki saat katlık meşk kılıp, bir heptelik tarzın toluklaşın ümit kıladıklar bu ümidinizi tok tutun. Emeliyette muskullarının tamponsuzluğu küllerden ötüş bilen astası şekillengen bulup, bir iki kıtım tuyuksuz ucum kılıçtak meşk tayınıp, bunu eslik keltürgül bulmaydı. Hatta bunun kılıç paydası yok deyiş gibi oldu. Doğru usul şu ki, tenerket meşgı kılganda tedirici ilgirileş, uzak müddet devamlaştırış gerek.

Qadirlik dostlar, hazırki yaşlar neyim üçün özü optimobilini yuyuşunu yaxşı gördüğün bulup kaldı. Tövende bu vaxtki haberimiz dekhtanlarda boludu. Özü yuyuş, nazarat kılgan adam bulmasılıq, 24 saat uçuk duruş. Sağlık məlumatı körüstülüşçe 2023 yıldın 2026 yılgıca memleket boyunca optimatik optimobil yuyuş tor noktalarının yıllık otturcu iş sürüti 35% boğun. Hem yerini kaplıgan optimatik optimobil yuyuş uyu, xuddi şamalğı oxşaş yaşlarının kalbini lərsigi saldı. Bədənçi nöqtürüş kartısını optimobil yuyuş kartısıga almaştırganda, optimobil yuyuş yaşlığa yeni sayfı içip berdi. Saat 21'den 22 gece optimobil yuyuş orunda boş orun bar. Optimobil yumakçı boğala tızımla danla. Pekat işki neper bilalı çeklindu. Beycinli hizmetçi Chen Chao, optimobil yuyuş orunu xocayınının öndidar topu da evetken uxturuşunu görüp, dərhal ayacalangan halda tızımlatıp, cəzimləştürüş belgesini besip boğuca, işki optimobil yuyuş orunu sekund içidi yok bop oldu. Optimatik optimobil yuyuş orni bir yataq binasının yer asti ikki qavatlik optimobil toqtutuş meydanı joylashgan. Kessa 9'da 6 optimobil yuyuş orninin hammisi egilib elindi. Chiroqlar yoqib yoruq bo'lib, yuqori besimliq purkigish, dasmal, chotka, ko'pik chiqirish uskunisi optimobil egisining qo'lida to'xtamay aylanib turdi. Hech kim gap qilmaydi. Chenchoning optimobili bek mehnat bo'lib ketgachga u kodni skanerlab suv hisoblagichni ulg'andan keyin yuyish, ko'pik chiqirish, hatto chaq bo'lidiki laynimi yumshoq moyliq chotka bilan pak-pak surtdi. Bir soat to'xtamay belini egib yuyib, necha o'n qitim zo'ng yuyib o'ltirib, oxiri o'zining amroq optimobilini pak suyib bo'lganda optimobil ichidan suv xushbaroq chiqib turdi. Bu joyda Chencho nayt razi bo'ldi. Optimobili barla özünün optimobilini yuydu. Optimobili yoxla başqalarının optimobilini ariyetki elib kelib yuydu. Hatta motosiklet, velosipedlərinin hamısı elib kelib yuydu. Müşk biqiş, işit biqişdən keyin optimobil yuyuş yaşlarının yeni tipdiki besimni yeniltiş əsbabı bolub qaldı. Optimatik optimobil yuyuş nima üçün kişini məftun qılıdı? Yaşlarının xizmət meydani, ögünüş, turmuşda tölgən bədəlinin köpincisi uzun müddətlik bədəli hesablandı. Bulup mu hizmet meydanındaki yaşlarının hizmet neticesini derhal körelişi nahayt etes. Optimobil yuyuşta nahayti güçlü köründüğen özgür iş be. Lay latkı bilen tolgan optimobil gevdesige köpki yetiştin, pak su bilen yuyup tazlaşkıca, andın sırlangan yüzünü pakartışkıca, kısqı vaxt içi de meynetliktin pakızlıqı özgür işinin ceryanıga toluq kuvac boğulu boludu. Bu ceryan bedende dopaminin tez sürati acırılıp çıkışını ilgiri sürüp, məğlubiyet uyğusunu yoktudu. Psixologiyada bu pakızlıqni qayta o'rnatish effekti deb ataladi. Ya'ni, paskini narsalarni tozalash qalbni tozalaganga o'xshash bo'lib, kayfiyatni yuyundiradi. Avtomatik avtomobil yuyishda suv tushirish, ko'pik chiqirish, chaq bo'lini chotkalashdan tortib, chang tozan sumirishgacha butunlay o'zing degan hisob. Yo'q, bulun pishqoqlarni kontrol qilish huquqi o'zining qo'lida. Xizmat maydonidagi hamma yerda qoida O taraf, toxtam tarafından çekilimge uçuraşkı seleştirganda, kolda bir optimobil yuyuş yaşlarının bütün musabıda öz aldığı iş görüşü. Paspalatdan üzül kesil kutuluşudaki muyum kiçik iş. Nurgun, əxli əmgekçilərgə nisbətdən etkanda, tiniş gecədə bir adam bir optimobil bilən belə turub, qayt-qayta su düşürüş, sürtüş, mazğab pürkəşlərini təkrarlısa. Bu, bir qatar, addi mexanik hərkətlə çoğun meyni mürəkkəb xiyalladın ayırıb, qub-qur qalatki kirgüzüdü. Su miltiqining to'xtamay iqiyotgan ovozi, xizmat xabari, ijtimoiy aloqadagi ushoq tushak ishlarining ularni ayirib, qisqa vaqtliq ruhiy jihatdan ayrilishni ishqa oshirdi. Ijtimoiy aloqaga berilib ketgan nurg'un kishilar yerim kechida avtomobil yuyishni tanlab, hech kim avar qilmaydigan maxfiy bo'shliqdan yolg'iz bahraman bo'ladi. Garchi jismoniy kuch ko'p xorab kasimu, lekin ruhiy jihatda mo'l usul oladi. Psixologiyada tegi sezimining g'idiqlishi bir xil illiq kayfiyatning chiqish eg'izi. Xizmat Ögünüş, kişini besim, biyaramlıq eskıl durganda, su tapançısı kırını küçəb çayqaş bilən bir vaqtda təşvişiliniş, dimis qiliş, xuddi su eqinini boylab, billi ilib ketilgendək tuyğudu boludu. Köpkinin sılıq tegi sezimi, taza suyuqluqının sap purqi, optimobil sırrının parqıraq körü sezimi, köpkıl səzgü azaları besimini ortaq yeni hildudu. Bu xil tuyğu adamını xumar qaludu. Yaşlarga nisbatan aytganda, avtomatik avtomobil yuyish o'rni ijtimoiy aloqa manzarasining almashishining mahsuli bo'lib, hozirgi zamon turmush ritmiga tehimi mos keladi. Kim an'anaviy avtomobil yuyish do'konida karta bejirish tashviqotini anglaganda, o'ngaysiz ahvolga tushib baxmagan. 24 soat avtomatik avtomobil yuyishda ko'pincha dejurnilik qilgan odam yo'q bo'lib, tinch amonlik so'rimi-sumi, do'kondorlarning mol sotishiga taqabbul turmusimi bo'ladi. Qanchalik yuyg'iz kelsa, shunchalik yuyadi. Bundaq ijtimoiy aloqa yuki yo'q. Yalğız boşluq yaşlarını cəlib qılmay qanmaydı.
Өз қолы білән бір автомобилні юйш, һәм іждімайы алақыдекі кішіләнің паналындыған жайы, һәм іждімайы алақығы қызықыдыған алақы көркі болалайды. Илгири дайым пиви ішчеш, кавап ейш кі вәділіш әттік. Азыр топлышып автомобил юйш кі вәділішіміз. Автомобил егісі мәк мұнақты дей. Өзірі көңіл қойып таңшыген таза сұйықтығыны еліп, пұқадың чыққычы бір кеттім тәчіқіреш, бұл қыл тірік адам тойғысының тәсіраты ентайын гүзел. Başqa besimni yeniqiltish qiziqishlarga selishtirganda avtomatik avtomobil yuvish haqqi minutiga aran 8 mo bo'lib, Oltiroq rayon yer osti avtomobil iskalatining hammil yerda tor nuqtalarini uchratqili bo'ladi. Tushlik ta'minlash, kechki tomoqdan keyin, yomg'irli kunlardan keyin xohlagan vaqtda mashg'ulot qilib bo'ladi. Oldin planlash hajatsiz. Parchprat vaqtda bir qitim kayfiyatni qo'yib bag'ili bo'ladi. Көпікінің ялышы, лайлатқыланың сейіріліп түші, яшланың пакызлықны қоғылышып, бесімні енекілтішінің конкурт әмәлі еді. Аяттықның ретіміні контрол қылып, ішке тәртіпіні тепішта ішіне бір автомобіліні әстайдыл юштын башлаш, менінде интан яқшталаш бола алайды.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın.

0: Адамсыз ұшқуда доғыр чашқанда қошны етіз ұқышмай зиянландырылса төлем төлейді. Дөәнде мұқпырымыз Пәзилет Арслан бұ ақты сөзләп берді.
1: Адамсыз ұшқыда доғыр чашқанда қошны етіз ұқышмай зиянландырылды. Адамсыз ұшқы білен деққанчылық доғырсы чечеш баған сірі ұмымлашды. Lekin qo'shni etizdagi ziroatlarni uqishmay ziyonlantirish sababidan kelib chiqqan mojarolar mu oz emas. Yaqinda Tarbag'atay viloyatlik o'ttira xalq sot mahkamasi bir deyloni sot qilib, bug'doylikni boshqurish huquqiga ega kishi bilan odamsiz ushqu mashg'ulotining har qaysini 51 sentdan javobgarlikni ustiga olishga hukm qildi. Shixu shahrining ma'lum kentidagi kent aholisi Ju familiyasining 103 mo alqatligi bilan Jang familiyasining bug'doyligi qo'shni edi. 2025 yili 4 ayda Jang familiyik Wang familiyikke ademsiz uşku seti bilip, hem işletip, özünün buğdaylıqıga dikkançılıq doğrusu çeçişini havalı kıldı. Ademsiz uşku, meşgulat kılganda mudabiye tedbiri kullanılmağışka, dikkançılıq doğrusu Ju familiyikinin alıqatlıqıga leylep berip, alıqatının yopurmaqının sargıyış, kuruluş, kurup getişini keltürüp çıkardı. Ju familiyik bahalaş aparatıgı bahalaşını havalı kıldı. Ziyan 200 мың юэндін ашты. Бұ зиянғы қарта жан фамилік пәкәт озуқлық доғырсы чашқалдықы. Бұның қошны етіздікі алқатының өзшіге тәсір еткізмейді қалықыны әйтті. Ван фамилік өзінің қайды бойынша мәшғулат қылғалықы. Шуңа төлем жауапкарлықыны үстіге алмайды қалықыны бүлдірді. Бұ ел бірінші айда Ju фамилік, Jan фамилік білен Ван фамилік үстіден Шиху шәһәрлік халық сот мәхкемесіге дәва қылды. Sot məhkəməsinin sot qılıb iniqlişcə vəqə yüz bərgəndin keyin bahalaş aparati təşürüb iniqlığanda, can familik təşürüb iniqlaş xatırsıgə özünün başqalarga otçöp yoxduş doğrusu seti veliş, həm çeçişini havalı qılgalıqını imza qoyub müayyələşdürgən. Gərcə keyin can familik gipini özgərtib, çaşqınının ozuqluq doğrusu işgəlikini eytqan bolsumu, dikin o imza qoyub müayyələşdürgən dəstəbki xatırının ispatlaş küçü teximi küçlük bolğan. İkinciden kəsbi bahalaş aparatı, alqatni qoş pəlilik ösümlikki təvə, diloğu çetişliq oçöp yoxduş doğrusunun səzgürlikki qarta, ziyanğı uçuraş alamətlər bilən doğru ziyininin alayidlikki maskeludu. Onunun başqa buğdaylıqqa qançiki yıqın caydiki alqatnın ziyanğı uçurşi şunçi eğir, qançiki iraq caydikisinin ziyanğı uçurşi şunçi yenik bolğan. Bu dəl dekancılıq doğrusunun Ләйләп йөткілішедәк объектіп қануниетке ұйғын дәп бекіткен. Қанундегі бәлгілімлерге асасен, ұқуқи чықылынғычы ұқуқи чықылыш пакетіні іспатлығандын кейін, әгер қылмешчі жауапкарлықны кәчірім қылмақчы болса, дәліл іспат көрістіп, зиянның оның қылмеші білән мұнасуәтсіз ішкәлікіні іспатлышы керек. Jan familiyik bilen Wang familiyik otçöp yoqutuş doğrusu çeçiş kılmışı bilen Ju familiyiknin alqatları da doğru ziyini yüzberişi otursa da sebep netici münasuiti yokluğunu ispatlaydıgan ünümlük dəlil ispat təminleyelmigeşke bahalaş yekününü ağdırıp taşlayanmaydı. Şuna paydasız akıbetini üstüge ilişi kerek. Sot mehkemesi mundaq qaradı. Jan familiyik Wang familiyikke ademsiz uşkıda doğru çeçişini havalı kılgan hem haq bergen. Ван фамилик өзі үскені іліп мәшғулатны мұстақыл тамамлыған. Ишкісі отырсыдегі өддігі іліш тоқтан мұнасуетті шәкілләнген. Жан фамилик бұғдайлықны башқұрыш оқуқыға іге кіші болы сүпті білен, әтіраптікі зіраәтлерінің бейхәтерлікіге ехтият білен диқат қылыш мәшбұры еді бар. О, башқаларға отчөп йоқытыш доғрысы сетівелішіні хавалы қылғанда, Bu otçöp yoqutuş doğrusunun ətraptiki alıqatqa ziyininin barlıqını bilib durup, ya ki bilişki tegişlik durup, mudapiye tədbiri kullanmıgan. Bixatarlik boyunca aldın iliş və mudapiye körüş məcburiyetini ada kılmıgan. Yana Wang familiyikinin məşğulatını ünümlik nazarat kılmıgan. Xatarlıq mevcud. Wang familiyik adamsız uşqu məşğulatısı buluş süpiti bilən, kəsbi məşğulatda diqqat kılış məcburiyetini üstüge alğan bulup, Otçöp yoqutuş doğrusunun leyləb yötkiliş xətərini düşünüşü. Məşğulat cəriyanıda xoşni yer bilən yetərlik bolğan bixətərlik arlıq saxlışı. Bixətərlik boyunca aldın iliş və mudapiyə körüş məcburiyyətini ada qılışı kərək. Ləkin, Wang familik mudapiyə tədbiri qullanqalıqını ispatlaq berəlmədi. Oxşaşla xatalıq məvcud. Birinci sot qılğıcı sot məhkəməsi can familik bilən van familiknin hər qaysını 50%-dən töləm cavabqarlığını üstügə eliş toğursuda hökm çıxardı. Can familik van familik qayıl bulmay, Tarbağatay vilayətlik otları xalq sot məhkəməsiyə narazlıq ərzi sundu. Axırda ikinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazlıq ərzini rədd qılıb əsli hökmünü küşkə iqi qıldı.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 9. ayının 17. günü, Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping xat evetip, Jilin Daşösi kurulğallıqının 80 yıllıqını tebrikledi. İstansımız kızıl genğı varıslı kılıp, universal üstünlükne cari kıldırıp, teximu köp yuqır sapalıq ixtisaslıqlarını tırışıp yetiştirayli mauzoluq obzor ilan kıldı. Başuji Xi Jinping'nin Fujian ülkesindeki Jiangzhou 110'nın barlıq azalırgı yazgan cevap xeti kızgın enkaz kozgıdı. Denşuyaşan Pinglu kanılda katnaş başlaş murasımıgı katnaştı. Xanjin 13. növetlik Beijing Shangshan Munberi'nin karşı eliş keşkisi yapıtıge katnaştı hem de söz kıldı. Doğru siyasi netice karşı turguzuş ve ameliyatı körüstüş boyunca ögünüş terbiyge merkez yetekçilik kılış korpusu hem de merkez katlımı hizmet mahsus korpusunun hulası yığını içildi. Amerika Koşmuştat Zapas Pul Komiteti 3 yıl

0: tebrikledi. Xi Jinping tebrik etide munulanı tekitledi. Yeni başlanmada Jilin daşüsünün yeni devir Jungo sosyalizm ideyesini yetekçi kılıp, kızıl geni varislik kılıp, universal evzellikini cari kıldırıp, dikkatini devletin stratejiyelik ihtiyacını merkezleştirip, pen kesip orlaştırmasını üzlüksüz ele alaştırıp, okutuş pen tetkikat seviyesini östürüp, tekimi köp yukur sapalık ıksaslıklarını tırışıp yetiştirip, yeni devirde şarkışımalını umumüzlük güllendirişke türtke boluş. Cungoçu zamanı vilaştırışını olgı silcetiş üçün tekimi zor tekpü koşuşunu ümit kılımen. Jilin daşösi 1946 yılı kurulgan. 80 yıldın buyan mektep esil en-enini cari kıldırıp, ıslahat, yenilik yaratışta çın turup, devletnin her sahe, her kesipleri üçün zor bir türküm ıqtisaslıklarını terbiyelep bədi.
1: Stansımız 9. ayının 16. günü Kızıl Gengi varislı kılıp, universal əvzəlikini cari kıldırıp, teximu küp yukur sapalıq ıqtisaslıklarını tırışıp yetiştirəyli mavzuluk obzor ilan kıldı.
0: Stansımız xəvri. Yakında başucu Xi Jinping'nin Fujian ülkesindeki Changzhou 110'nın barlık azalarına yazgan cevap heti, bütün memleketteki Gong'an sistemisi de kızgın inkas kozgıdı. Barlık Gong'an kadr sakçıları başucu'nun tapşırkını cezmen esti çın saklap, halk üçün hizmet kılış esli maksidi çın turup, iradının vazgeçmey mesuliyetini zimmigi elip ve töhbü yaratıp, partiya ve halkının sadık koğduğudusu bolumiz, dedi. Başucu Xi Jinping cevap xetide mundaq dedi. Changzhou 110 Gong'an sistemisinin yarkın nam kartısı. Sile sakçı işlerinin birinci sepede yıldız tartıp, ommığı mulazimet kılış, halkının amallıkını koğdaş katarlık cihetlerde japalık əcir sındırıp, ken alkışkı eriştinla. Changzhou 110'nın barlık azaları başucu Xi Jinping'nin cevap xetini tapşırıp elip, çoğunkır şerep yes kılıp, əssiləp ilhamlandı. Fujian ülkesi Changzhou şehirlik Gong'an idarisi partkomunun azası. Muavin idar başlıkı Li Hai'nin monulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin muhim cevap xeti çoğunkır muhabbetki tolgan, mol mezmongu ige. Biz cevap xatının royini çoğunkır ögünüp ve özleştirip, ammığı mulazimet kılış, halkının amallıkını koğdaşının çoğunkırlıkı ve kenlikini üzlüksüz kengaytip, mengü halkının koğduğutusu bolumiz. Fujian ülkesi Changzhou şehirlik Gong'an idarisi Changzhou 110 tarmak etirti vazife icra kılış birinci çoğun etirtinin yetekçisi Wenlin monulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin muhim cevap xetini tapşırıp elip, men ve sebdaşlarım kattık təsirlendik, əssiləp ayacallandık. Men Çin dilimdin köngül koyup, amminin her ketimlik yardım soruşuğa cevap kaytırıp, her bir macıranı hel kılıp, ulanın amallıkını, hatır cemlikini koğdaymen. Başucu Xi Jinping mındak tep görsetti. Pukralanın bəxt saadetini, devletinin tınıç amallıkını koğdaşta, halk Gong'an koşuğunu, muhim vazifini zimmisi kalgan. Gong'an kadr sakçılarının halk üçün hizmet kılış, əsli məqsidi çın turup, esil en-enini evcaldırıp, iradidin vazgeçmey, mesuliyetini zimmigi elip ve töhbü yaratıp, çın kalbi, çın yesiyatı bilen, onmini gəm endişidin halas kılıp, əm ailelerinin amallıkını koğdap, partiya ve halkının sadık koğduğuçullardın buluşunu ümit kılımen. Barlık Gong'an kadr sakçıları başucu'nun tapşırkını esti çın saklap, halkını hemmedin ela bilişti çın turup, çın turuş ve mesuliyetini zimmisigi eliş arkalık, amallık müdafiye sepini müstekkemleymiz dedi. Gong'an Ministerliği Akbarat Komandallık Merkezi 110 Yetekçilik Başkarmasının başlığı Yu Huyun munulanı bildirdi. Başucu Xi Jinping'nin muhim cevap xeti

0: Çayının 28. güne kuruluş başlangan. Umumi uzunluğu 134,2 kilometr. Kuruluş iki derya birinci derecelik su yolu ölçümü boyunca kılıngan. 5000 tonnajlık parahotla katnıya alaydı. O, devlet içindeki katnaş derecesi en yukarı kanal hesaplanıdı. Pınlu kanalı şimalda Nanning Hıngju şehri Şijin Ambar rayonudaki Pıngtangjang deryası eğizidin başlanıp, Cenipta Çinju şehri Lingshan nayası Luo Bazırdın ötüp, Çinjang deryasını boylap, bivasta Beibo koltukı tutuşudu. Bütün liniyede Madao, Çişi, Çinyan'dan ibaret üç çoğun pelenpey zaman tügün kurulgan. Kuruluş türü de, köp türü de, dünyadaki en yukarı rekord yaratılgan. Guangxi Pınglu Kanalı Kuruluş Çeklik Şirketi'nin baş enjineri Pencayan mındak dedi. Pınglu Kanalı'nın dünyadaki okşaş türdeki kanallar içi de katnaş iktidarı en güçlük. Dünyadaki okşaş türdeki lokla içi de katnaş sürüti en tez. Dünyadaki su ticaş lokları içi de çüşperki en yukarı. Şundakla dünyadaki işki derya su ticaş lokları içi de köleme en çok.
1: Stansımız haberi. Şangan Alaydı Memuri Rayonluk Hükümet 9. ayının 16. günü Şangan Alaydı Memuri Rayonunun 2026 yılıdın 2030 yılıgıcı bulgan ixtisadi ve ictimai terakiyatının 1. 5 yıllık planını ilan kıldı. Plan tüzüşte bir devlette işki tüzün buluş fancını da, xalık turmuşunu asas kılışta, memuri yetekçilik kılışta, ıslah kılış, yenilik yaratışta, Ünümlük bazar bilen kabil hükümetini öz ara birleştirişte. Terakiyat bilen xavepsizlikini bir tutaş planlaştı çıntırış, hem planının əməli ünümlük buluşudu çıntırışdan ibaret 7 ideyige əməl kılıngan. Planda iqtisadi terakiyatda yeni büz şaslı kılış, xalqara rekabet iqtidari və təsir küçünü davamlıq aşırış, Şimali şəhər rayoni kuruluşunun ünümünü tezden östürüş, xalqının bəxt saadetini körünərlik yaxşılaş, Şundaqla, dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətigi yuğuruluş və mülazimət qılışda zor ilgirləşinə qolğu kəltürüş qatarlıq 5 asasi nişan oturuğu qoyuldu. Planda 5 yıllıq planını bir tutaş yetəkçi qılış, yıllıq siyasi tədbirlərini yolğu qoyuşunu əməlliləşdürüş, maliyyə xamçotu bilən qollaş, yıllıq xizmətdən doklat veriş mexanizmini ornatıb, iş təqsimatını bekitib, türlük alaqadar xizmətlərini əməli ilgiri sürüş, həm 5 yıllıq planının yolğu qoyuluş əhvalını qərəllik təkşürüb və baxalab, əməli əhvalıqa qarab tənşəş aydınlaşdırıldı. Şangan Alaydı Məmuri rayonunun baş məmuri Li Jiaqiao mündaq dedi. Dövlətinin 15-ci 5 yıllıq planı başlanğan yılda Şangan Alaydı Məmuri rayonu tuncaq etim 5 yıllıq planını düzdü. Bu, Alaydı Məmuri rayonluq hökumətinin məmuri yetəkçilikdə çıntırış və onu mükəmməlləşdiriş, idarə qılış önümünü östürüşdəki zor tədbiri. Dövlətinin tərəqiyyat strategiyasiga təşəbbüskarlıq bilən cıbsılışış, dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətigə teximi yaxşı yuğurluş və mülazimət qılışdəki plan ehtiyacı, şundaqla, cəmiyyətinin ortaq tonuşunu mücəssəmləb, hər sahənin küçünü itibaqlaşdırıb, Şanqanın tinçliqdən güllünüşki ötüşüge törtgü bolub, yuqur süpətlik tərəqiyyatını işqa aşırışdiki hərkət proqramısı.
0: Stansımız xəbri. 9-cu ayının 16-cü günü saat 12-də şimali kənglik 35 gradustun, şimali kənglik 26 gradus, 30 minut arlıqıdiki Xuanxay denizi və Dunxay denizi da belik tutuşunu toxtutuş axırlaşdı. Şunun bilən dövlətimizdən Boğay denizi, Xuanxay denizi, Dunxay denizi, Nanxay denizindən ibarət 4 çoğun deniz təvəlikidə belik tutuş umumüzlük başlandı. Hazır deniz okuyanda belik tutuşunu toxtutuş tüzümü dövlətimizdən 4 çoğun deniz təvəlikini qapladı. Belik tutuşunu toxtutuş vaxtı 3,5 aydın 4,5 aygıca. İlgiri belik tutuş başlangan deniz təvəlikidə hazır nurgun belikçilik kemilleri toluq qalbi bilən qaytib gəldi.
1: Əmdi qısqı məmləkət xəbərləri anladımız. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti yıqında Mərkəz Xamçotudun 30 milyon yuan məbləğini ciddi orlaşdırıb, Xaynan ölkəsinin qarı yamğur, kəlkün və hölçilik apıtıdın kiyinki ciddi əsligi kəltürüş xizmətini yaxşı işləb, апет күчірған райондекі бұзылған йол, сучылық қатарлық ұл әслихәлі вә мәктәп, доқтырхана қатарлық амуви мұлазымет әслихәлерге ноқтылық ішілітіп, нормал ішіләп чықырыш тұрмыш тәртіпіні тездің әсліге кәлтүрішіне елгірі сүрішіні қолыды.
0: 2026 yılının keyingi yarımida mamlakat bo'yicha yangi askarlarni to'shish xizmati 9-oyning 16-chi kuni umumiylik boshlandi. Butun mamlakatdagi 18 o'lka, avtonom rayon, markazga bevosita qarashli shahardan kelgan yangi askarlar temir yo'l, aviatsiya, suv yo'li qatorliq ko'p xil shakllar orqali qismlarga to'shildi. Bu yilning keyingi yarmida yangi askarlarni to'shishdagi o'tirish qatnash quroli olmish vaqti boshqa yillardagidan 13% qisqarishi mumkin. To'shish xizmati 9-oyning oxirida tamomlanadi.
1: Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti yosh egilik tikliguvchilar yig'ini 9-oyning 16-chi kuni Jiljiangning Hangzhouda ochildi. Bu qitimqi yig'in Jongu 2026 yillik Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'inining sayibxoni bo'lish sifati bilan uyushtirgan yoshlar sohasidagi o'zgich faoliyat bo'lib, egilik tiklashga turtki bo'lish, yoshlardagi egilik tiklash jihatiga o'zgarish, umumiy manfaatdor gullangan Osiyo Tinch okean rayonini o'rtaq barpo qilish bosh tema qilingan. Osiyo Tinch okean rayonidagi yoshlarning do'stona aloqasi va amaliy hamkorligini ilgari surishni maqsad qiladi.
0: Stansimiz xabari. Amerika Qo'shma Shtat Zapas Pul Komiteti 9-oyning 16-chi kuni Qo'shma Shtat fondi o'sim nisbati nishoni orliqini 25 asosiy nuqtaga o'stirib, tub fond o'sim nisbatini 3.51%dan 3.75%ga bo'lgan orliqdan 3.75%dan 4%gacha o'stirdiganligini jakarladi. Bu Amerika Qo'shma Shtat Zapas Pul Komitetining 2023 yili 7 oydan buyonki 3 yildan ko'proq vaqtdan buyon tunji qitimliq o'sim qo'shish harakati. Amerika Qo'shma Shtat Zapas Pul Komiteti siyosat bayonida mundaq deb ko'rsatdi. Jahil pul pahalligi besimi va rayon siyosiy to'qinishi keltirib chiqargan yer shari energiya baasi davomliq o'rligachga Növetdiki pul siyasati pul pahalligini 2% tushirish nishoni yanil yetarlik emas. Amerika Qo'shma Shtat Zapas Pul Komitetining raisi Vosh shu kuni Amerika Qo'shma Shtat Zapas Pul Komitetining asosliq ko'ngil bo'ladigini bahoning muqimligi. Növetdə Amerikada pul pahalligi yanil yuqori. Yuqori pul pahalligining davomlanish vaqti bek uzun dedi. Amerika Qo'shma Shtat Zapas Pul Komiteti neft bahasi va yemaklik bahasiga ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin qilishqa bo'ladigan yoki qilmoqchi bo'lgan ish bahoning o'sishining o'tib ketmasligiga kafolatlik qilish. Buningdan boshqa 9-oyning 15-chi kunidan 16-chi kunigacha o'tkazilgan Amerika Qo'shma Shtat Zapas Pul Komiteti Qo'shma Shtat Ashkar Bazar Komiteti yig'ini mazgilida Yig'inga qatnashuvchilar 2026 yilidan 2029 yilgacha bo'lgan har qaysi yillik va uzoq muddat ichidagi amaliy ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatining eshish nisbati, ishsizlik nisbati va pul pahalligi nisbatining eng mumkin bo'lgan natijasi to'g'risidagi mo'ljallarni sundi. Amerika Qo'shma Shtat Zapas Pul Komiteti yil oxiridan burun yana bir qitim o'sim qo'shishi mumkin.
1: Stansimiz xabari. Шияр вақти 9-oyning 16-чи куни Қусай қораллиқлари баёнот эълон қилиб, Саудия Арабистонининг муша ҳафтадан буёнқи ҳаво ҳужуми ҳаракатига қарата Қусай қораллиқлари шу куни ички қитим ҳарбий ҳаракат қўлланиб, Саудия Арабистонининг Янбудики Арамко нефт ширкати ва Хамис мушт ҳаво армия базасига ҳужум қилди деди. Баёноти мундақ деилди. Саудия Арабистони тараф муша ҳафта 450 қитимдан ортуқ ҳаво ҳужуми қўзғади. Hujum nishani Yemenning ko'p qism o'lkalariga chetildi. Buningga javoban Qusay qurolliklari necha 10 ballistik boshqurilgan bomba va uchquchsiz aeroplan bilan Saudiya Arabistonining Yanbudagi Aramco neft shirkatiga hujum qildi. Bayonotda hujum nishonga dal tegdi ham keng ko'lamli o't opti va og'ir buzg'unchilik keltirib chiqardi deyildi. Bayonotda yana Qusay qurolliklari nurg'un ballistik boshqurilgan bomba bilan Saudiya Arabistonining Xamis Musht havo armiya bazasiga hujum qildi hamda nishonga dal tekkuzdi deyildi. Bayonotda mundaq deyildi. Qusay qurolliklari Saudiya Arabistoni chegarasidagi rayonlarga davomli harbiy harakat qo'zg'aydi. Shuning bilan bir vaqtda Saudiya Arabistonining harbiy kuchlariga zarba berib, қамал қылыш арқылы қамалғы тақабыл тұрыш, дәрежесіні өстіріш арқылы дәрежесіні өстіріш әркетіні, таки Сауди Арабистаны Йеменге қартылған әрбей әркетіні тоқтатқанғы қадар давамлаштырыды. Әмді Йеменні қамал қылышыны бек арқылыды. Hürmetlik radyonluğucular, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən diktorları Abdursul Abdurayim bilən Sumrət Yasin. Növətçi muharriri Emincan İsmail, nazarətçisi Qurban Nasacəbbər.

yeni fırsat elip geldi. Nöbette halkara iqtisad soda endizisi tez süratte kaydı berpa kılınıp, mulazimet sodisi kün seri iqtisadının eşşiği türtki boludugan muhim hareketlendirgüş küşkaylandı. Sallıq məlumatı körüstülüşçe, dünya mulazimet kəsbinin koşulma kımmeti dünya iqtisadi umumi miqtarının 65%'ini igiligen. Dünya soda umumi sonmasıdı igiligen nisbiti 4'tün bir kısımdın eşip ketken. Bu yıl Jungo'nun 15. 5 yılının başlanış yılı. Hükümet hizmetinin dokulatta mulazimetçiliknin iktidarını kengaytip, süpütünü östürüş, bütün yıllık hizmetinin muhim noktalarının biri kılındı. Hem de Jungo mulazimeti markası yetildiriş oturgu koyuldu. Muşundak arka görünüşte bu nöbetlik mulazimet sodisi yermenkisi de mundak eniq cevap verildi. 90 devlet ve halkara teşkilat körgezme süpsi tesis kıldı. Dünyadaki 500 güçlük karxana ve sahadaki 200'dün artık başlamçı karxana körgezmeye katlaştı. 1200'dün artık netice asıl kılındı. Köp ketim yığınca katlaşkan Avustralya Soda Mablağ Seliş Komiteti Büyük Junhua rayonunun baş direktörü. Avustraliyanın Jungo'da turuşluk baş elçihanısının soda elçisi Daydamin mındak dedi. Nöbette dünya nurgun hırslağı duç gelmekte. Mulazimet sodası yermenkisi erkayıs devletlerini almaştırış ve hemkarlıktan en yakşı süpsi bilen temillep, öz ara menfaat yetküzüp ortak paydı ilişini küşlük ilgiri sürdü. Jungo dünya mulazimet sodasidagi ikkinchi cho'ng davlat. Yaqin yillardan buyon Jungo mulozimatining qimmati va aql farosat miqdori bog'on siri ochdi. Bu yilning oldingi 7 oyida Jungoning mulozimat import eksport umumiy summasi o'xshash mazgildagidan 8.3% ochdi. Bunun içinde bilim köcümleşken mulazimet eksportunun mulazimet eksport umumi sonması da ilgilenen nispeti 53.5% giyetti. Bu nöbetlik mulazimet sodası yermenkisi de tuncu ketim Jungo mulazimeti dilo misalları körgezme rayonu tesis kılınıp, süni akıl, çoğun model, akli gevdini yadroluk teknik kılgan dilo misalları 40%'ni ilgilep, Jungo'nun öz zeminindeki küçlük yenilik yaratış küçüğü namayan kılındı. Bu, Jungo'daki çetel karhanılarının tetkik kılıp iç merkezi kurup, yenilik yaratış terakiyatını işka şurşini yeni kuvvet bilen temilledi. Amerika Gargil şirketi Şimali Asya rayonunun muavin lideri mındak dedi. Jungo istimalçılarının tekim yukur süpetlik mesulat ve mulazimetki bolgan ihtiyacı. Şunakla Jungo'nun yenilik yaratış iktisaslıklarını toplaşı ve yenilik yaratış ekologiye kuruluşu şirketke tekimi yakşı terakiyat istikbalı ilip geldi. Johnson Davalaş Penteknikisi Jungo rayonu Taşkı Kesellikle İşleri Bölümünün baş direktörü Olivin Monulan'ı bildirdi. Yakında şirket Suju Yasaş Zavut Kurulganlıkının 20 yıllıkını tebrikledi. Hem de işlep çıkırış iktidarını kengaytip, yeni işlep çıkırış liniyesini kırgızışını cakarladı. Bu bizden Jungo'nun yenilik yaratış ekologiyesi ve iktidarını itiraf kılganlıkımızını namayan kıldı. Jungo mulazimeti markası yetildiriş, çet el yüzünüşke, halkıra hemkarlıkta maharet yetildirişke, boşlukni kengaytishga muhtoj. Bu nöbetlik yermenkining bir çoğun yarkın nuqtisi tunji qetim chet el yuzlangan mulozimatni tonishtirish rayoni tesis qilinib, Jungo korxonalarining xalqaro bozorni kengaytishini kasbiy madad bilan ta'minlash. Latin Amerikasi agentligi mundaq deb qardi. Bu tadbir Jungo mulozimatining xalqaro bozorda kun seri eshishining muhimligini aks ettirdi. Jungji Groy'nın baş direktörü Wang Xiaomi mındak dedi. Şirketimiz 40 yıl yakın halkaralaşkan mola

0: خىزمەت بىلەن تەمىنلەپ، جۇڭگونىڭ چەت ئەل گۈزلەنگەن كارخانىلىرىنى ھەر تەرەپلىمە ئادەم كۈچى بايلىقى مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەپ، كارخانا ۋە شۇ جايدىكى ھەمكارلىق ھەمراھلىرىنىڭ ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئېلىشىغا كۈچ قوشتى. كەلگۈسى 5 يىلدا جۇڭگو مۇلازىمەتچىلىكنى مۇھىم نۇقتا قىلىپ، بازار ئىجازىتى ۋە ئېچىۋېتىش ساھەسىنى كېڭەيتىدۇ. بۇ نۆۋەتلىك مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسىدىن دۇنيا تېخىمۇ چوڭ ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش بوشلۇقىنى كۆردى. ئامېرىكا لىلەي شىركىتىنىڭ يەر شارى يۇقىرى دەرىجىلىك مۇئاۋىن لىدىرى ۋاڭ لى مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ ياخشى يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئېچىۋېتىش مۇھىتى ھەمدە تېببىي دورا بازىرىنىڭ غايەت زور ئېھتىياجى شىركەتكە كەڭ پۇرسەت ئېلىپ كەلدى. بىز كەلگۈسى 10 يىلدا 3 مىليارد ئامېرىكا دوللىرى مەبلەغ سېلىپ، جۇڭگونى چوڭقۇر قېزىش ۋەدىمىزنى داۋاملىق ئەمەلگە ئاشۇرىمىز. نۇرغۇن چەت ئەل مەبلىغى كارخانىلىرىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك باشقۇرغۇچىلىرى كەلگۈسىدە جۇڭگونىڭ تېخىمۇ كۆپ كەسىپلىرىنىڭ چەت ئەل مەبلىغى كارخانىلىرىغا ئېچىۋېتىلىپ، ئۇلارنى جۇڭگودا تەرەققىي قىلىش يېڭى پۇرسىتى ۋە يېڭى مۇسابىقە يولى بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئېلان قىلغان مۇلازىمەتچىلىكنىڭ ئىقتىدارىنى كېڭەيتىش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدىكى پىكىرگە ئاساسەن، 2030 يىلىغىچە جۇڭگودا مۇلازىمەتچىلىك ئومۇمىي كۆلىمى 10 تىرىليون يۈەنگە يېتىپ، تېخىمۇ كۆپ جۇڭگو مۇلازىمىتى ماركىسى يېتىشىپ چىقىدۇ. بۇ دۇنيا سودىسىنىڭ يېڭى ھاياتىي كۈچىنى ئۇرغۇتۇپ، دۇنيانى تېخىمۇ كۆپ پايدىدىن ئورتاق بەھرىلەندۈرىدۇ. خۇددى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى سودا تەرەققىيات كېڭىشى خەلقئارا سودا ۋە تاۋار مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى دېلا مولا ئېيتقاندەك، جۇڭگو ھازىر باشقا دۆلەتلەر، باشقا كارخانىلار ئۈچۈن سودا پۇرسىتى يارىتىۋاتىدۇ.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Amerika Sodigarlar Uyuşmasının Amerika karxanalarına jongu sızlaşdırış emas, bəlkə jonguğu beriş kerekliğini etib qoyuşunu ümid qılaman. Şamında ötküzülgən 26-cı növətlik jongu xalqara məbləğ seliş Sodi yarmankisidə Sodi ministrlığının muavin ministri, qoşumça xalqara Sodi söhbətinin muavin vəkili Ling Jinin bu sözü naq meydanda qızğın alqışqa erişdi. Qoş yönülüşlük məbləğ selişini kengaytib, dünya tərəqiyyatını birlikdə ilgiri sürüş məbləğ seliş yarmankisinin məngülük baş temisi. Bu növətlik məbləğ seliş yarmankisidə 200 min kvadrat metrlik körgəzmə kölümü təsis qılınıb, 14 kəsbi körgəzmə rayonu pilallanıb, 129 dövlət və rayon, 30 xalqara təşkilatın kəlgən 1200-dən artıq hökumət aparatı, soda sanayət karxanalarını ömək təşkilləb körgəzməgə qatnışqı cəlb qıldı. 9-cı ayının 9-cı günü çüştün burun ötküzülgən Cungu Amerika ölkə ştatla məbləğ seliş soda həmkarlıqı, almaşdırış pahaliyyeti naq meydanıda Lingji bir qurpa sallıq məlumatın həm bəhərləndirdi. Bu il 7-ci ayıqıca Amerikanın Cungu'da qurğan çət əl məbləği karxanısı 84 məndən aşdı. Bu yılın aldınqı 20-da Amerika karxanalarının Cungu'u salgan məbləği oxşaş məzgildikidin 7.8% aşdı. Alaqadar sodigarlar uyuşmalarının dokladıda körüstülüşçe, ziyaretini qobul qılğan 95%-dən artıq Amerika karxanısı, Cungudiki kəsbimiz dünyavi rəqabət küçünü saxlışıda en tayin muhim dəb qarğan. 60%-ki yıqın Amerika karxanısı, Cungudiki məbləğini köp əytişini pilallıqan. Cungu sızlaşdırış şauqını aldı da, dövlət halqıqan karxana sahasıdikilə həqiqi məbləği və əməli hərkəti arqılıq avaz bərdi. Amerika Cungu Sodisi Memleketlik Komitetinin başlıqı Tansin Mundaq dedi. Bəzi taratqola Amerika karxanaları Cungudun ayrılı vatıdı o dedi. Ligin statistikalıq sallıq məlumatı körüstülüşçə, əhval pütülləy əksicə bolğan. Bu yıl Cungudiki köp sandiki Amerikanın dövlət halqıqan karxanaları məbləq siliş kölümünü kengaytməkdikən. Janubi Cungu Amerika Sodigarlar Uyuşmasının başlıqı Xali Səyyadin təmilligən sallıq məlumatda teximu bivastə mundaq deyildi. Bu yıllıq təkçürüşkə asaslanğanda, ziyarətini qobul qılğan 45% karxana Cungu'ni dünya boyuca aldın tallaydıqan məbləğ seliş oranı qatarıqı kirgüzgən. Ziyarətini qobul qılğan 75% karxana 2026-cı yili Cungu'a qaytı məbləğ selişini pilallıqan. Əza karxanala Cungu'daki paydısıdın təxminən 13 milyard 790 milyon Amerika dolları acırtıb, келгүсү 3 жылдын

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü Aunin Alaydı Məmuri rayonunun baş məmuri Xayi Çın'nın 2020 yıllık hizmetinin bərgən dokulatını aldı.

13 ayının 20 günü Omen Alayda Memory rayonu Omen'nin vatan koynuğu kayıtıp gelgeliğinin 22 yıllıkını tebrikleş faaliyeti ötküzdü. Muş fırsatın paydınıp, kən Omen'lik kerindaşlığa bayramlık salam yollaymen ve bəxt dileymen. Bir yıldın bu yan, Omen mukum buluş ve terakki kılış yakşı vəziyetini saxlap geldi. Yeni taşlıman öpki yalığı yokumunun önümlük aldığını ilip ve tizgillep, udulluq tügütüşünü tırışıp işe aşırıp, xadımlarının işki cayla bilen bolgan normal bardı keldisini saxlap geldi. Omen'nin ixtisadi tedirci əsli ikilip, qiyinçiliği ba amma ve küçük mikro karhanıla yar yülekke erişti. Dövlət xəvipsizlikini qoğdaşqı dair kanun tüzüm ve icra kılış mexanizmi üzlüksüz mükemmelleşti. Omen Alayda Memuri rayonu 7. növətlik kanun çıkırış kengişinin saylımı oğuşluq tamamlanıp, Omen'ni vətənpərvərlə idarı kılış prinsipi yanımı ilgirilgen halda əməliləşdi. Merkez Hıngçin Guangdong Omen Çonkur Hemkarlık rayonu kuruluşu umumi layihasını ilan kılıp yolu koydu. Omen devletinin terakkiyat umumiyetiga singişte yeni qadam taşıldı. Merkez baş memur Hayi Cheng ve Alayda Memuri rayon hükümetinin hizmetlerini toluq muayileştirdi. Yeni taşıman öpki yalluğu yokumi bütün dünya miqyasida davamlıq yamrap, her qaysi devletlerinin iqtisadi cemiyetige eğir təsir yetküzdi. Bu qetimki yukum arqılıq, Omen

әвәтті. Өткен 70 жылда Джонго Африкаға әвәткен давалаш әтірті Африка халқыға 200 миллион адам қетімдің артық давалаш мұлазымы тықылды. Нөбәтті, Джонгоның Африкада дайым тұрышлық 46 давалаш әтірті шүжайның юқымғы тақабыл тұрыш әркетігі қатнашмақта. 4. Дүниави аммиви сәйені идар қылышыны күчейттіш. İnsaniyet yukum üstünün haman qalbi qılıdı. Lekin insaniyet duş kilidigan zor amivi seyye tasadibi vəqəleri bununluq bilen tügümeydi. Bu qetimki yukumda aşkarlangan kemtüklük və yetersizliklerini közdü tutup, amivi seyye xəvpsizlikini idara qılı sistemisini mükemmelləşdirib, tasadibi amivi seyye vəqəlerigə ciddi hazırlıq görüş sürütünü aşırıb, Dünyavi ve rayon karakterlik yukumunun aldınılış maddi eşyaları zapsi merkezi kuruş gerek. Dünya mıhyası da yukum tizgillengenlikin, Jongo dünyavi yukumu takabül duruş hizmetini umumüzlük bağlap, tecrübelen yekülep, yetersizliklerini toluklaşını kollaydı. Bu hizmet ilmi ve kesbi pozisyaya, dünya seyyye teşkilatının yetekçilik kılışıga, obyektiv ve adil buluş prinsipide çın turuşku muhtaş. 5. İktisadi, ictimai terakiyatını əsli keltürüş. Şaraiti ba dövletle yukumunun daimlik aldını iliş, tizgilleş hizmetini yaxş kiliş aldın kişerti astıda, Dünya Seyyye Teşkilatının kesbi teklifige emel kılıp, işini, işlep çıkırışını, okuşunu tertiplik əsli keltürüşümüz lazım. Xalqara makro igilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünyavi kesb zanciri, təminat zancirinin mukumluqi ve ravalıqını qoğdap, dünya iqtisadini bütün küş bilen əsli keltürüşümüz gerek. 6. Xalqara həmkarlıqını küçeytiş. İnsaniyet təqdir ortaq gevdisi, iştipaqlıq ve həmkarlıq yuxum üstüdün qalbi qilişdiki ən küşlük qoral. Bu, xalqara cəmiyyətinin əydiz kesili, Ebola, kuş zukumi, atıplık, H1, N1 tarqılışçan zukam qatarlıq zor yukumgı taqabıl duruştuk olu keltürgen muhim təcrübisi. Şundaqla, her qaysi dövlət xalqının əmkarlışıp yukumgı taqabıl duruşidiki toğru yol. Jongo, insaniyet təqdiri ortaq gevdisi bərpa qılış ideyasiga baştın axır əməl qılıp, həm öz dövlətidiki xalqının hayat bir xətərliki və tən sağlamlıqı məsul boludu. Hem dünyavi amivi seyye işlerde mesuliyetini toluk ada kılıdı. Dünyavi yukumgı takabül duruş hemkarlıkını algı selzitiş için men monulan cakarlaymen. Jongo yukumunun təsir kuşturgan devletlerinin bulup mu terakki kılavatkan devletlerinin yukumgı takabül duruş kürüşü. Şundakla, iqtisadi, ictimai terakkiyatını əsli keltürüşünü kollaş için 2 yıl işçi de xalqırağa 2 milyard Amerika doları yardan berdi. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı bilen hemkarlaşıp, Jongo'da dünyavi insanperverlik ciddi ambiri ve tügünü kurup, yukumgı takabül duruş maddi eşyaları təminat zancirige tirişip, hakiki kapalı kılıdı hem de transport ve tamujna resmiyeti beciriş yeşil yolu berpa kılıdı. Jongo Afrika'daki 30 doktorhanı bilen Jongo Afrika nişallık hemkarlaş mekanizmi orantıp, Afrika keselliknin aldını iliş, tizgilleş merkezi baş iştabını tezden kurup, Afrika'nın keselliknin aldını iliş, tizgilleş iktidarını östürüşüge küş koşudu. Jongo yeni tasiman öpki yalluğu yokumi vaksinisini tatqiq kılıp yasıgan, hem de işiltişki başlıgandın kiyin, onu dünyavi amivi məksulat kılıp, terakki kılavatkan devletlerinin vaksinigi erişelişi ve işiltişki kurbi yetişi üçün Jongo tökpüsünü koşudu. Jongo 20 devlet goroyiga aza devletler bilen birlikte en namrat devletlerinin qarz qaytarışını vaqtincha kechiktirish teşebbüsünü əməlləşdirdi. Hem de xalqara cemiyet bilen birlikte yuqum pevqulade iğir, bisim pevqulade zor bolgan devletlerge medet beri salmıqını aşırıp, ulanın növetki qiyinçiliğini yenişige yardan berişini qalaydı. Men şunu müracaat kılımen ki, əmmeylen kol tutuşup, Her qaysi dövlət xalqının hayati və sağlamlıqını birlikdə qoğdaydı. İnsaniyyətke ortaq yerşari makanımızni birlikdə qoğdaydı. İnsaniyyət səyyə sağlamlıq ortaq gəvdüsini birlikdə bərpa qılaydı.
Hürmetlik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 27. günü, 12. ayının 22. günü, Omin Alaydı Memuri Rayonu'nun baş memuri He Yicheng'nin hizmetinin bergen dokulatını anlıqanlı kılgan, bir devlette iki tüzüm buluşunun Omin'ce alaydılıkı igen muvaffakiyetlik emeliyetini üzlüksüz algısızlıkış gerek namlı sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 9. günü, Şinxay İnkılabı'nın 110 yıllıkını hatırlayış yığında kılgan vətəninin toluq birlik kilişi, milletinin uluq gülünüşüden ibaret şereplik uluq işini ortak vücut kışkırış gerek namlıq sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 5. ayının 18. günü, 73. növetlik Dünya Seyyye Yığını Sıllık Yığınının içiliş mürasımı da kılgan Her kaysi devlet halkının hayati ve sağlamlıkını birlikte kodaylı namlık sözünün bir kısmını anlattık.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızni awalqıdek yaqtırıp anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toqti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimlik məzmunlar orunlaşdırılgandı? Bula qızıqsanlar, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı. Bugün yeni okşaşla yeniçi mezmunlar bilen huzurunla gidip geldi. Programımızı avalı kıdeli yaktırıp anlaydıqa lakınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yeni qandaq tetimliq mezmunla oranlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, dek tanla davamlıq bizde bolsın.

Dostluğumuz teğimi çıngıp, amıraqlığımız yenimi işbadi. Küzünü ustup, kışkı kadem koyduk. Kelin kar yakın bir günü çüştünken, biz şehir sırtıdaki kızıl taştap atılgan güzel jılgığı çıktık. Soğuk şamalı kar yüzde usul oynap, sarhoş bödürü çeçimini uçurup durattı. Ben alma uruk renglik kelin peltoyumunu çın kımdap, bahtiyarğı yepişkanca gaçıldap kar dəsap mağattım. Biz asta-asta yukarı örlap, jılgının üstüge çıktık. Gerçi 6-7 kilometr arlıq bolsumu, lekin şehir bilen bu jılgının şünce yakın körüngenige hayran kaldım. Jılgının üstü sel tekşi bolğaşkıma aytavur, bazı yerlerde kar yok. Çok çüyüp çıkıp durgan taşlarının araçlarda sap-sıyrık taş çiçekleri. Kurup kalan yavuz sardı gülünün çiçekleri. Yeşil mamkaplanın her çılık yuparmakları közge çılık attı. Tabiatın karamdı diyen acayip be, dedi Bahtiyar kollarını hurdağaş. Onun pəliyini maşında ıntıp qağalıqını şuçakta hes kıldım. Mən bir çangal karını ilip, alqınımdı pomzak kıldım da, toydurmastan onun yakıstan kırgız vettim. Ve kakaqlap külgünümce neri kaçtım. Bilmeyen bu turvağan Bahtiyar, men iz qoğulap keldi de, qelin qarğı besip aldı. Onun mehirli gözlerde yenip durgan muhabbet uşkılları şu kadar küçük bulup, Zarina, mən sizni mängü süymen degen mən açıqıp durattı. Biz bir dämden kiyin yeni qoğulışıp oynap kettik. Bahtiyar meni hapaş kılıp kötürüp, çaşlarımı sılap, mängzirimi çimdip, erkeltip, tolımı hoşal kılıp etti. Kiyinki günlerde o meniñ şu çağdaki güzel haltımını täsvirlap, bir parça nesri şiirimi yazgan iken. Yaz kelip ötken günler hatirge aynışka başlığında, mən bu tuyuqsız nesri şiir dep yazılgan əsərlərni uçurassam, zor iştiyaqdan oqıp ketidigan bu qağalıqımni yes kıldım. 9-cı ayda Gərbi Şimal rayonu boyunca uyuşturulgan 2 aylık kursqa qatnış üçün Lanchoğa keldim. Bank xadimlərini tərbiyələş üçün uyuşturulgan bu kursda kəsbi cəhətdən jıq bilimlərini toliqlıb alatdım. Mən Xuanxı daryasının iki qasınıqıdaki bu acayip şəhərdə nurğun caylanı ködüm. Nurğun ictimai kəsbi bilimlərini egildim. Gərbi Şimal millətdaşısı dünyadaki birinci polat körük deyilgən Cunşan körüki, Ahmunar bağçısı, Ölkülük muzeyi, Xuanxı ana heykeli qatarlıq köp çaylada ız kaldırdım. Bahtiyar bilen kündi ne çıkaydım telefonluş turuşunu unutmadım. Onun qoboğan intilişim, siyğinişim, çeksizlikke sozuldu. Her seherde yatığımı yıkılı boğan Xuanxı daryası boyuğu çıkıp, heyvetlik dolkulluk daryasının şauqını kulaq sağış aldırmay aynattım. Daryanın kısalarıge, kısmetlerge mebtun bolattım. Siyğiniş ve teşnalık peygallarımını onunla tökettim. Seherdeki kuyaş nurunun dolkulunup yıkıvatkan su yüzüge, binalanın pelenpeylerge çüşken haldın tamaş kılışla bana alaylı huzur bulduyulattım.

Sevimli radyonuş dostlar. Şu tatlı programımızın damlaştırıvatımız muhabbetli küylerimiz muhabbetli kalpler için yaravatıdır. Elbette muhabbette biz şundak tep eytalayımız. Muhabbet aşıklarının seyligayı. Cüp kalıptan ümitlik nidası. Muhabbet o seherdeki kuyaş. Her tandaki en yeni hakkı. Muhabbet her bir kuşallıkların mukaddimisi. O iki kalıptan birbirine kıgan en büyük, güzel, mukaddes vadisi şundaklı mesuliyeti. Muhabbet yani visalığı yetken bir cüp aşıkların birbirine mehirlik bir kişi. Samimi muamili kılışı. Elbette şenç, vapa, sadakat, samimiyetini öz içine alan muhabbet mengügüsü.

Süyümlük dostlar, şu tatlı programımız damlı şovatıdu. Kişilik hayat, minnettarlık, hissiyatı bay kalıp arkalık huzurlanışkı muhtaç. Kişide hayatın huzurlanış eni kemçil bolsa, nurgun huşallıklardan mehrum kalıdı. Huzurlanış digen, köz, iğiz, burun, kulak, kalıp arkalık türlük güzelliklerini his kılış demektir. Kişiler kün oturgan çağdaki keşke şepek, küzdeki sargaygan yaprakla, ılık şamal, simsim yağmurladın huzurlanıdı. Şunu kör bilişki boludu ki, tabiat dünyasıdaki her bir menzire, özgeç sır, acayip celip kılış küçü arkalık, bizge alemçi huzur bekşi itudu. Başkalarının makalı eserlerden huzurlanış arkalık, nezer dairemizde kenaytip, ruhumuzda tavlap, irademizni küçeyteleyimiz. Mana bu noktadan karganda huzurlanış, öz ara toluklaş, öz ara ilham beriş, medetten ibaret. Bu Adem'nin universal sapasını östürüşünün ünümlük yolu hesaplandı. Hem de biz evet igiz tağladın huzurlangan çığımızda onun çıdam çallıkıga ihtiyarsız apırın eğitimiz. Bir bayan kən denizin hazırlanğan çığımızda onun kəngirlik hem onun çeksizlikini his qılıb ayacağı çömümüz. Hem de muşu noktadan etkanda hazırlanış bir xil eynekten ibaret bulup o kişini öz-özünü mükemmelleştirip Ali Canap gayı yolu da armay talmay tırışkı ündeydiğen nersi. Şunun üçün söyümlük dostum, hayatınızın hazırlanın, turmuşunuzun hazırlanın, özünüzün huzurlunu. Şundala bu hayat sizge şunçu huzurluk bilinirdi. Kinondak olsa muhabbetlik

Qadirlik dostlar, şu tapdı programımız damlaşıp atıdı. Bir kişi yolda keti ötep, yelkisiga yük artıp keti atkan yeni bir kişini görüp kaptı. Yüknün eğirliğinin o adamın kaddi pükülüp ketipti. Ayağları çelişip ketipti. Şünki eğir nesini kötürüp yürüyüşten sana ne müzörüydü ba? Özanını biraz oysan olmamdı, dep soraptı o kişinin. Çarçığınım rast, bırak hemini tan ip menişim gerek mi ki indeymen. Biraz çüp kalsa, hudu bir nesem kemdek iskıldıken ben, depti. Bunu anlayan o kişi, o adam kuşundak depti. Şunu çoğunları iskılışın gerek. Turmuşta muhim boğunu mal dünya baylık emez. Şunu izdeş devam edin ki, ceryalla sana en kıymetlik yiz duygunu ata kılıdı. Göz onu bunçlik çarçatma, depti. Endi biz bu parçadın nemin yiz kılımız diye baktı da, kelgüsüdün bek köp gəm kılıp, bugünün kuşallıkını unutup kalsak bulmaydı. Netice muhim, bırak şu neticegi yetiş ceryanıdaki ceryalla unudun muhim. Şu ceryanda yiz kılan, yiz tuyğularımız unudun mu muhim? Kınavdak olsa güzel yiz tuyğularımız değil.

0: Sevimli Radyo Anlıkçılar Merkez Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kümmetlik demleri Manu Muşiyada ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşçuş aldıda turvatı men. Fırat ayetindeki programımız tekimin nadir. Anlaşını herkes unutkanlığa isile. Eğer programlarımızı vaktada anlayamay kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgıçısı Amangül Habibullah, Hazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da silahın dostunla Abdursun Abdurim.
1: Öteyni mengüge sevgili bilişler, tökme son köz yeşeyi kırgen bir işte.

0: qayışamamay Qasem bilan kichik kelinge yolluq tutish uchun kichik sanduq, xurjun va prezident tag'arga qurut, erimchik, surilgan go'sh, qeyza, teriq, talqan, bug'ur saqlani ha deb qachilig'i o'tirdi. Uyga qo'sqi xeylili to'mpib qolgan Mayra aldirab kirib keldi.
1: Ana, yenge, dedi u shig'lamsa. Qasem yo'lga chiqayli deb atdi.
0: Qayshi momay do'ng'oqlab berib, uyning o'ng tarafida turgan kichik sanduqdan bir parcha raxni qo'liga oldi.
2: Mayaga kel balam,
0: dedi u ko'ziga yosh ilib turgan kichik kelinga ishkuyarlik bilan tikilib.
2: Safar ustida homiliga xiyim xatar yetib qolmasin. Belingni ching bog'lab qo'yay. Qishloqning yo'li xeyli ba qizim, yenimga kel.
0: Mayra qiynonasining yeniga bordi. Qayshi momay Qoladiki raq bilan Mayraning to'mpib turgan qo'sqini cheng tengib qo'ydi. Ko'ngli buzilgan Mayra Qayshi momayni quchoqlab yig'lab ketdi.
2: "Shiqlama qizim,"
0: dedi Qayshi momaymu ko'zlariga yosh ilib.
2: "G'ayratlik bo'l. Safar deganga xoshal xoram otlang'oliq balam."
0: Taladin to'xtar kirib keldi. "Tayyorliqinglar bitgandi," dedi u bayonga qarab. "Qani, mangli." Ular yo'lliqlarni ko'tirishib talog'i chiqishdi. Sırtta ləpildəb qar yığıb atatdı. Kigiz öyni və başqa yük taqlarını at, həm tögiləgə atqan Qasem bilən Mayra, tuqqalır bilən xoşlaşdı. Köz çanaqlarda yaşlı qırlap durğan Qayşı momay, Qasem bilən Mayranın çeksigi çokuldutub süyüb qoydu.
1: Ax yol bozun, balalarım,
0: dedi o, özünü yığıdın aran tutub.
1: Aman bol ola.
2: Sən mi aman bol, ana, dedi Qasem. Seni... Akam bilan yengemge tapşurdum.
0: Bayan Mayra'nı kucaklap onun baş gözünü mehri bilan siledi.
2: Aman isen boşanğaysız cinim sınlım,
0: dedi o levlerini ümceydi.
2: Anamdın ensirmen la.
0: Tohtar boynudaki oşuqını iştik koluğu ilip, Fukam, bu oşuq sana hemra bolsun, dedi de onu Qasem'in boynuğu esip koydu. Qasem bilan Mayra yolu çıxdı. Oruq tuqqallar ularının keyindən qol pulanışdıb qarab qelişdi. Ular səpərgə atılınıb 2 saat bolay digəndə qar aralaş boran çıqqılı durdi. Qasan bilən Mayra borandı gözlərini açalmay qaldı. Qoylar mı ilgirliyəmək bir yergə toplışı valdı. Dəl şu çağda ölgənin üstüge təpmək digəndək tögü üstüde olturgan Mayranı tuyuqsız tolqaq tutqalı durdi. Qasan tögini dərhal çöktürüb Mayranı qoltuqıdın yüləb Asta yerge tüşürdi və yolunun çetigili üçtal kərəgidin çaqqanğını öytikib, Mayrani kigiz öynün içigi silinğan qəvət-qəvət şırdaq terlənin üstüdə avaylap yat qozdi. Kigiz öynün otursa da görüldəb ot güyüşge başladı. Mayranın tolğıqı küçəydi. Qasən qoludiki üstürünü beligili turdi. Kigiz öynün içidə birdilla bu vaxtın inə qılğan avazı yamradı. Qasan qolidagi ustiri bilan bu vaqtning kindikini kesdi va onasi bilan yangisi bergan jabog'i bilan bu vaqtni yo'g'ab xotinining belini tengib qo'ydi. Yosh er xotin jabog'i bilan ko'rpiga yo'g'algan farzandiga qarab mehri bilan kulimsirashdi. Qasan darhol qo'y so'ydi va yangidan dunyoga kelgan farzandiga suyulgan qo'yning quyrug'ini emitdi. Mayra balasiga andin amchak soldi. Uyning o'ttirsig'i esilgan qozonga kuch selindi. Qasan boyunning pishqan go'shini xotiniga to'g'rab berdi va yog'ochqa boyun sünkini o'tkazib, uni ishq oldiga esib qo'ydi. Tong otdi. At to'g'ilarga yuk taqlarini otgan Qasan bilan Mayra qo'ylarini haydab qishloq safarini davomlashtirdi. Issiq kiyinib otqa minib olgan Mayra oldiga ilib olgan bo'shikka bo'langan bovoqning og'ziga amchak soldi. Bovoq onasining yo'g'on amchikini osh ko'zlik bilan emishga boshladi. Mayra Emovatqan balısını qolu bilən qar arlaş çıxıvatqan borandın daldılıdı. Qar arlaş boranda közlərini aran içib kilivatqan Qasem bilən Mayranın qulqığa iştlanın qovğan avazı anlandı. Kigiz öy köründü. Öydün çıxan ərxotun iştik kilib, boğaq bölengen böşük bilən Mayranı avaylap attın çüşürdü. Ufqam, dedi ayal Qasem'gə qarab.
2: Kilin, boşanğan oxşumamdı.
0: Hə, dedi Qasem külümsirib.
2: Tönögün yol üstüdüla.
0: Qutluq bolsun, dedi ər xoşal bulub.
2: Qaşqırmı, yəki tülkümü?
0: Bəxtimizgə yarışa, dedi Qasem Mayrağı gözünü qısıb qoyub.
2: Qaşqır gən, ağa. Yaraydı, Fukam, yaraydı,
0: deyib külüb getdi ər.
2: Qutluq bolsun, qini,
0: Келін іштікірек өге іліп кірейлі, балық

Maralının köz yeşi. Toxtar brezin tağar bilen tulum artılgan atkı çəbdəslik bilen mindi. Və bayanğa, ''Xotun, mən əmdi mağay, anamğa mallağı obdara qarasən.'' dedi. ''Xatırcan bolun.'' dedi bayan eyirge otluq gözlerini tikip. ''Tezrək qaytasız, aman bolun.'' Toxtar derya boydaki yol bilen şəhərge qarab yürüp getdi. Yollar qar astıda qalğan idi. Ciren at qarlağı pisent qılmay yorğulab ketib atatdı. At üstüde oltırgan toxtarının xiyal kuşları şu tapta jiraq caylarda qanat qiyqib atqan idi. ''Kelin, aman əsən boşnu ağanmadı?'' deb oylaydı o. Ula yalğızlıq tatıp, qiyinlip qalğanmadı. Bu yıl hämmeli jaydı qar bäk kelin. Qasan bir tereptin mal beqip, yeni bir tereptin kelin bilen balının aldın xəbər alıman deb, bir qolunu işki qılanmay jürgendi o aqçın. Şoňa iştikrek berip, ulanın ähvalını okup kemisen bolmaydı. Aldı bilen şärge kirip, ulağa lazımlıq näs kereklerini setip alay. Pärhat bilen Rashidanın öygüme kirip qoyay. Kawşanmo yıl ahırda kelip, Altayının qışlıq mänzirlerini süratke alıman degende qıvatqan. O bizge tek tatkan süratlerini silagi çoğun bermen dap vadimi qığandı. O azır qayad ekan. O Altayğa kelgen bolsa, onun qolidagi şu süratlerini ip berip, inim bilen kelini tazı bir xush qılay. Toxtarning köz aldığa şehirdeki hem qışlaqdaki illiq çıraylar geldi. Onun qaş kirip ikilerge qarla qonup, çırayğı bir dilli külküşü gördi. O şehirge gugum tüşken mezgilde yetip geldi. Etinin beşini udulla, Pärhatning üyi tarafka buradı. Körkem, pakız, Azadı öydeki uzun çirenin etrafıdan oranağın Pärhat bilen Rashida çay içişip paranlaşıp olturatdı. Appaq dastıxan silinip, üstüge nepiz güllük solyo yopuq yapılgan şirage, her xil kurut, meyve çiviler, bulk pranikler, kent gezekler, murabba, hesella tizib

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
2: Uzak tarihi musabıda ben mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
4: Cumhur'un kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir ağızını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımın alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tenterbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
6: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devirinin güzel sahipsini açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıcı emmisi kalbimdeki senle boyumları.
2: Devletinin muhim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir Jungo'luğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
7: Мен бір тамчы су.
8: Мен мо бір тамчы су.
7: Мен сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
8: Мен пакы су амбірдің кәлдім.
7: Гүлікті гүлләні соғырымен.
8: Жүмәкні чын әтмәпті. Мен әуіраз жолығы иқіп кәттім.
7: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
8: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
9: Su baylıqını qadırlaydı. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Qadimdən hazırgıca jongoluqlar ən qadırlaydığan fəzilət ali janablıq.
2: Ali janablıq turmuşqa sınıb getkən hərəkət mizanı.
0: Ali janablar səmimi kilidi. Könlü köksü kən adamlar Ali janablardır.
2: Ali janablar yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqalarına yaxşı niyyət bilən muamilə qıldığanlar ali janablardır.
0: Ali janablar səmimi, rastçıl buludu. Vədisigə vapa qılalaydığanlar ali janablardır.
2: Ali janablarının nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydığanlar ali janablardır.
0: Ali janablar etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali janablar qatarda turuş, ali janablarga toğrulunuş, kemter ali janablardan buluş, jongoluqlarning royi intilişidir. Men çoğ minge. Vaqtim çıxsıla əst saxlığan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
10: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzuş səhəblik, yıqındım buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımqa xalqancı buzğunçılıq qılvatıdır.
11: Atıdı. Әм бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
10: Мән үрек, ұзын мәзгіл Құлымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
12: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Bədən nəzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavulda köyvatqan Gülxan bütün bədənin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep bir kıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulgan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

2013 yılı 1 ayının 16 günü atamdan kalan təbəriflərini rədləşge başladım. Atamdan ketib kalanıqa 20 yılın aşkan bosumu, bu aralıqda onun ucursunun bosuğusudun atlap baxmağan edim. Xuddi birer mənzirini körüp kalıdığan da korkattım. Mən anam bilen sınlımının aldı da əzaldın yığlap baxmağan. Atam ölüp ketkendin kiyin mu, közümdün bir tamçımı yaş akuzup baxmadım. Lekin atamını əsləp durdum. Atamın kündülü xatirisini içip okuşku başladım. 2009 yılı 1 ayının 1 günü. Bugündün başlap, turmuşumda yüzbergen işlerini xatirlap mağam mən. Əpsus, ötken nurğun işlerini xatirlamabdı mən. 1 ayının 2 günü. Bugün öydikilerini sırtkı tamakı edip çıxdım. Andın bazar aylandıq. 6 ayının 2 günü. Kündülü xatir yazmağılı 20 yıl bopdu. Xizmetim haqqıda oylanıp tövendikilerini yes kaldım. Onundan kiyinki bətlə boş qapdı. Çoğun boğandın kiyin, atam bilen naayta az paranlaşıdağın boğaşqa, onun nemelani qılıdağalıqını bilip getmektim. Atamın kündülü xatirisini körgendin kiyin, onun turmuşu haqqıda xeyli köp nərslani bildim. Oylap kaldım, əgər xatirlap mağmışsınız, ötken küllə yüzbərmigən ötmüşkü oxşap kalıdıkən. Gerçi, her günü öz beşiğinizden keçirgen işler bolsumu, xatirlap koymuşsanız eş kanca ız kalmaydıken. Şunu